Gracias. God is good and all the time.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6 Radio Light.
2: Maintain justice and do what is right.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir efendim? Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Bu hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, farkındalık oluşturarak, dengeyi oluşturarak yepyeni dünyaların, bambaşka dünyaların kapılarını aralayabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Ve bugünkü konumuz nedir? Çok da uzatmadan hemen konuya girelim.
1: Evet, konumuz stresi azaltmanın yolları. Üzerine konuşacağız.
0: Şimdi duyar gibiyim. Evet, yerimizi değiştirelim. İşte Hawaii'de, tropik adalarda falan yaşayalım. O zaman stresimiz gidecektir. Evet, ama maalesef öyle olmuyor. Çünkü içimizdeki huzursuzluğu nereye gitsek oraya aslında götürüyoruz. Bazen evet, çevresel faktörler gerçekten büyük rol oynuyor ama bazen de kendi içimizde bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Evet, Gamze'nin o güzel girişlerinden bir tane dinleyelim bakalım.
1: Evet, herkes çok stresli çünkü yaşamın bizden çok şey beklediğini düşünüyoruz. Önümüze sürekli zorluklar çıkıyor. Her seferinde o zorluğu da geçersek bitiş çizgisine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ama olmuyor tabii. Stresi aynen. Azaltmanın tek yolu yaşamımızı dengelemek ve basitleştirmek. Bugün bunu nasıl yapacağımıza bakacağız.
0: Evet, doğru söylüyor Gamze. Bazen şöyle düşünüyoruz. Şu sınavda bitsin, tamam. Sonra bir stresim yok. İşte tamam, şu sınavda bitsin. İşte vizeler bitsin, bize bitti. Final bitsin, tamam. Bir mezun olayım, oldun. Bir iş bulayım, bir stres kalmayacak. Bulduk. İşte bir şöyle bir böyle, o asla bitmiyor. Bitmiyor. Yani hatta okul yıllarındaki dinleyicilerimiz için söylüyorum. Şu anda çok streslisiniz tabii ki, evet. Ama emin olun, şu anki stresiniz gelecekte o iş zamanında vesairedeki stresinizden daha az. Genel olarak okul yıllarını sonradan çok özlüyoruz. Tabii şöyle bir şey var. İş dediğimiz şeyin, hayat dediğimiz şeyin stresli olması zorunlu değil. Gayet keyifle çalıştığımız, gayet sevinçle, severek yaptığımız işlerle dolu güzel hayatlarımız olabilir. Ama bunun için önce kendi bakış açımızı birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Var mı şöyle güzel soruların?
1: Tabii ki, her zaman geliyor.
0: Evet, buyurun efendim, hazırım. Hemen cevaplayacağım.
1: Evet. Evet, hayatı basitleştirmek nedir? Bence önce bunun üzerinde biraz konuşabiliriz.
0: Sadeleşmek çok önemli bir şey. Nedir sadeleşmek? Hayatta kendimizi bazen bazı zor durumlara kendimiz sokuyoruz. Nasıl sokuyoruz? İşte şunu şunu şunu yapmam lazım. Böyle işte ben olmazsam şu olmaz, o yüzden şunların bana ihtiyacı var vesaire. Üstümüze normalde kendimizin olmayan yükleri alıyoruz. Sırtlıyoruz her şeyi. Başkalarının sorumluluklarını kendimiz yükleniyoruz. Normalde aslında hiç de bizim işimiz olmayan şeyleri sanki kendi işimizmiş gibi böyle üzerimizi alıp en sonunda o yüklerin altında eziliyoruz. Hayatımızı basitleştirmek, normalde şimdi size pek çok şey söyleyeceğiz. Zihnimizde daha az dosya oluşturarak hayatımızı basitleştirebiliriz. Daha fazla keyif, daha az stres için en önemli şey bu. Daha az dosya. Çünkü bir bilgisayar gibi düşünün beynimizi. Bu örnek zaten sürekli olarak veriliyor. Zaten inanılmaz fazla veri girişi var ve bu bize stres yaratıyor. Önce stres kaynaklarının farkına varmak lazım. Daha sonrasında da tabii ki bunları azaltarak hayatımızı basitleştireceğiz. Stres kaynaklarından biri aşırı veri. Yani zihnimize sürekli gelen sesler, işte o kadar gürültü kirliliği, bir yandan veri akışı, yani veri akışı derken görsel veri, sanki zaten sokakların kalabalığı vesaire yetmiyor. Bir de üstüne video, sosyal medya, medya, işte fotoğraf, bunların hepsini beyin işlemeye çalışıyor. Ve en sonunda bir bilgisayar nasıl bir yerde artık teklemeye başlıyor, donmaya başlıyor. Beynimiz de artık yeter diyor bir noktadan sonra. İşte biz de onun bu noktalarına stres, gerginlik diyoruz.
1: Evet. Peki, girelim konuya. Nasıl basitleştireceğiz yaşamımızı? Neler yapmamız gerekiyor bunun için?
0: O kadar çok şey var ki bunun için. Başla bakalım.
1: İletişime önem verelim.
0: Çok hayatımızda önemli. Stres sebebi dediğimiz çoğu şey, şu kişi bana bunu yapıyor, bu kişi bana bunu yapıyor. Hı-hı. İletişim yeteneklerimizi geliştirmemiz lazım. Biz bunun pek çok yolunu programlarda anlatıyoruz zaten. Gerçekten uygulandığında tabii ki gerçek anlamda bize zarar veren insanlarla mesafemizi koruyacağız. Aynı ortamda da olsak. Bazen geliyorlar bana diyorlar, öğretmenim şöyle şöyle işte onun yüzünden okuldan soğudum. Şöyle böyle ne yapabilirim? Şimdi öğretmenin eğer gerçekten bir yani çalışmasıyla alakalı problem varsa bu belki gerekli mercilere, gerekli kişilere iletilebilir. Ama onun haricinde eğer birebir yine bu yolda devam etmek durumundaysak, öğretmenimizi değiştiremiyorsak, patronumuzu her kimse değiştiremiyorsak ya da ailemiz ev içerisinde bir iletişim problemi varsa, burada yapabileceğimiz tek şey ya oralardan gideceğiz ki çoğunlukla bu mümkün olmuyor ya da o kişilerle

0: geçerli. Bazen aşırı sosyallikten strese giriyoruz. Bana gelir misin? Gelirim. Başka birisi diyor mesela, gel kahve içelim. Tamam. O öbürü başka bir yere çağırıyor. Öbürü başka bir yere. Ya benim bir bilgisayara bakar mısın? İşte bozuk ya da işte bir format at şuna. Tamam. Herkes bir iş veriyor. Herkes sizle birlikte olmak istiyor. Tabii ki çok güzel bir şey. Güvenilmek ve sevilmek çok güzel bir şey. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki zaman kalmamış. Neden? Çünkü sürekli birilerinin istediği, o kişi sizle buluşmak istedi, bu kişi sizden yardım istedi falan. Bunların arasında bütün kaynaklarınız tükenmiş. O yüzden biraz bazen kendi merkezimize çekilmek, hayır diyebilmek önemli. Hayır dediğiniz zaman da sevilmeyeceğinizi düşünmeyin. Evet dediğiniz zaman bu bir alışkanlık haline gelmemeli. Bu seferlik evet dediğinizi bilmeleri gerekiyor. Hani bir daha yapamayabilirim ama bu seferlik olur. İkincisi şöyle bir durum var. Eğer hayır diyemiyorsanız alışkanlık olarak, ki özellikle sağ yarı küresi beyninin daha etkin olanlar bunda zorlanır. Zaman kazanın. Ya bir bakayım, ben sana akşam yazarım. O an kazanabileceğiniz kadar zaman kazanın. Sonra o hayır deme cesaretini bulacaksınızdır. Zaten o otomatik evetlerinizden böyle böyle kurtulacaksınızdır.
1: Evet.
0: Kısa bir araya gidelim. Hı hı. Sonra devam edelim.
1: Tamamdır. Bu arada belki sizin stresi azaltma yollarınızla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa ya da konuştuklarımızla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'ın ışık saçan değerli dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün stresi nasıl azaltırız buna bakıyoruz. Siz stresli misiniz? Azaltıyor musunuz stresinizi? Hiç bunun üzerine çalışıyor musunuz? Bazen stresli olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Aslında böyle vücudumuzu sıkıyoruz. Omuzlar böyle yukarı doğru çıkıyor. Dişler kilitleniyor bazen. Geceleri uykularımız doğru düzgün olmuyor vesaire. Ah ama... Fark etmiyoruz ki kendimize bir çözüm bulalım. Öncelikle lütfen stresin bilincinde olalım. Tabii ki de stresli olabiliriz. Çünkü dünya bizden çok şey bekliyor. Sınavlarımız var, derslerimiz var. Sürekli hayatımızda bir şeyler değişiyor. Bazen yaşaması kolay çevrelerde yaşamıyoruz. Doğal olarak da gelecekle alakalı düşünüyoruz, geçmişle alakalı düşünüyoruz. Stres var. Hadi hayatımızı biraz... Basitleştirelim, bir şöyle derin nefes alalım, nefes verelim. Dedik ki hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü mesafemizi korumamız lazım ki insanlardan kaçmak zorunda kalmayalım. Bir sonraki maddemiz neydi?
1: Çevrenizdekilerle ilişkilerinizde olumsuz duyguları hayatınızdan çıkarın.
0: Çok güzel bir söz. Olumsuz duyguları hayatımızdan çıkaralım. Olumsuz duygu nedir? Öfke, kıskançlık, çekişme... En başta bunlar. Böyle duygularla, nefretle yaşanmaz. Bu insanı hayatımızdan çıkaramıyorsak bunları şifalandırmamız gerekiyor bu duyguları. Kendimizin farkında olup neden böyle bir karşılaştırma yapıyoruz, neden kıskandık? Tabii çok da zordur bu kadar dürüst olmak kendimize ve bundan kurtulduğumuzda hayatımızda neler değişecek? O zaman daha özgüvenli olacağız. Karşılaştırma yapmayıp, kıskanmayıp, çekişmediğimizde ya da sürekli olarak bize yapılan kötülüklerin hesabını tutmadığımızda sırtımızdan koca koca yükleri atmış olacağız ve o şey, o bize yapılan şey bize zarar vermeye devam edemeyecek o zaman. Zaten olması gereken şey bu. Neden o kötü şeyin kazanmasına izin veriyoruz ki sürekli? Bir sonraki nedir?
1: Sonraki de şöyle karşılaştırma yapmayın. Sen de aslında biraz bahsettin.
0: Evet. Karşılaştırma özellikle insanlar arasında yani teknik bir şey alıyoruzdur. Ne bileyim televizyon alacaksınız. Teknik özelliklerini karşılaştırırsınız tamam. Ama insanların kendilerini birbirleriyle karşılaştırması kadar saçma bir şey olamaz. Biz ürün değiliz. Bundan kastım şu. Mesela bir şarkıcıya soruyorlar. Çok büyük bir müzisyenin öncesinde hazırlamak için izleyiciye bir şarkıcı çıkar. Dolayısıyla ona soruyorlar. Ya işte bu kadar büyük birinin öncesinde çıkacaksınız. Kendinizi kötü hissediyor musunuz? Çünkü şu varsayım var. Sizden sonraki sizden iyi söyleyecek. Siz kendinizi daha ezgin hissediyor musunuz? Kızcağız şöyle diyor. Hayır. Çünkü o kendi söylediği gibi söylüyor. Ben kendi söylediğim gibi söylüyorum. Hepimizin bu dünyaya katacağı ayrı ayrı noktalar, ayrı renkler var. Ne bileyim ben yeşil katıyorum, Gamze mavi katıyor diyelim. Yeşil maviden iyidir ya da kötüdür diyemeyiz. Biz derecelere göre bir şey yapmıyoruz aslında. Daha iyi şarkı söylemek ya da daha kötü şarkı söylemek diye bir şey yok. Ya da daha iyi koşmak, kötü koşmak diye bir şey yok. Daha yeşil koşmak var, mavi koşmak var. Karşılaştıramazsınız. Tabii ki yarışma gibi bir şey olur, süreler karşılaştırılır. Teknik olarak böyle bir şey de tamam. Ama hayatınızda yaptığınız işlerde işin içine sayı girmeyen çoğu yerde gereksizce kendimizi birbirimizi karşılaştırıyoruz. Rakibiniz, yarışacağınız tek kişi tabii ki de kendiniz olun. Yani orada işte o şu notu aldı ya da o şu kadar kazanıyor. Ben şu notu aldım ya da bu kadar kazanıyorum. Hayır. Ben kendi durumumla karşılaştıracağım kendimi eğer illa bir şeyle karşılaştıracaksam. Ben bundan bir seneki önceki halime göre ne durumdayım? Ya da ben işte matematikten geçen sefer 70 aldım. Bu sefer 71 alabildiysem süper. Çünkü artı birdeyim. Ama işte X kişisi 90 almış. Bana ne? Demek ki onun yeteneği ağırlığı bu yönde. O zaman o da başka bilmem neden başka bir şey yapıyordur. Hepimiz farklıyız. Anlatabiliyor muyum?
1: Biriciyiz, evet. Ve kendinize sakinlik alanları, anları oluşturun.
0: Evet, sakinlik alanları bir böyle sakin yeriniz olsun. Bu evinizde bir köşede olabilir. Kimsenin size ulaşmayacağı, yani sizi rahatsız etmeyeceği bir yeriniz de olabilir. Mesela odanızda bir kitap okuma yeriniz varsa ya da sahilde bir kayanın üstüne tünemek de olabilir. Bir kütüphane de olabilir. Bir yerdeki çimenlere oturmak da olabilir. Ama ben burada duracağım ve sakince kendi iç sesimi dinleyeceğim diyebildiğiniz alanlarınız olmalı. Bu benim sürekli söz ettiğim seminerde şöyle bir çalışma vardı. Sanatçı buluşması diye bir çalışma var. Bunda tek başınıza bir yerlere gitmek zorundasınız. Böyle size sakinlik sağlayacak bir alan oluşturmak zorundasınız ve kendinize bu alanda zaman ayırmak durumundasınız. Elinizde sosyal medya olmadan, video izlemeden kendinizle zaman geçirmek gerekiyor. İşte o zaman haftada bir saat bu mecburi, bu seminer için ve kendinize bir işte kahve ısmarladınız diyelim, oturdunuz. Ders çalışmak değil, kendinizle geçireceksiniz o bir saati. Size özel o. Bu belki sabah sayfalarınızı yazdığınız, eğer her gün yazamıyorsanız sabah sayfalarınızı yazdığınız bir zaman olabilir. Kendinizle alakalı neler yapmak istediğinizi düşündüğünüz bir zaman olabilir. Elinize gitarınızı alıp da belki ufaktan tıngırdattığınız bir zaman olabilir. Böyle belki yürüyüş yaptığınız, nefes çalışması yaptığınız, bir şekilde rahatladığınız bir zaman olabilir. Kendinize sevdiğiniz ufak, işte ne bileyim, çileğinizi, muzunuzu, artık neyiniz varsa sevdiğiniz bir şeyleri alıp sadece kendiniz keyfini çıkarın. Sen yapıyor musun böyle şeyler?
1: Evet, yapmaya çalışıyorum yani. Çok tabii ki her zaman çok sıklıkla olamıyor ama zamanım olduğu süreçlerde yapmaya çalışıyorum ben de. Evet, bu arada bir araya girelim. Ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edelim. Siz de lütfen bize yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizdeyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız ve bugün stresi azaltmanın, hayatımızı basitleştirmenin yollarından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Evet, nerede kalmıştık?
1: Dedik ki kendinize sakin anlar oluşturun.
0: Evet. Sanatçı buluşmasından bahsettik. Ve bu benim çok çok çok sevdiğim bir şey. Bir gün kendi sanatçı buluşmamda eski okuluma, üniversiteme gittim. Orada da çimenler var. Çimenlere serildim, oturdum. Yapmak istediğim şey ufak bir kedi maması gibi, yani ödül maması almıştım yanıma. Ve sadece işte kitabım, defterim vesaire vardı. Orada tek başıma zaman geçirmek istedim. Sonra köpekler geldi, etrafıma oturdular. 6 tanesi bir çember yaptı etrafımda. Oturdular ve mama olduğunu da bilmiyorlar. Kokusunu alabilecekleri gibi bir durumda değildi. Onları ufak ufak besledim. Ondan sonra kendime sabah sayfaları yazdım. Biraz bir şeyler okudum. Biraz şarkı söyledim kendi kendime. O sırada işte birileri geldi. Benle konuşmak istediler. Oturduk, sohbet ettik. Yeni birisiyle tanışmış oldum. Hoş bir zaman geçti. Ve o telefon olmadan ve hiç planlanmadan, İlla beni tanıyan birileriyle olmadan çok keyifli bir saat geçirdim. İlk başta ya bir saat nasıl geçecek, telefon yok, bir şey yok diye düşünülüyor. Ama sonrasında da o bir saat yetmiyor. Keşke daha uzun olsa diyorsunuz ki ben zaten daha uzun da kalmıştım. Senin böyle ilginç en sevdiğin anın nedir sanatçı buluşmalarındaki? Var mı öyle bir gün işte şöyle şöyle yapıyordum, şuna karşılaştım falan dediğin?
1: Tabii var.
0: Şimdi hatırladım. Evet,
1: evet. Sanatla terapi eğitimi aldığım süreçte olmuştu. Bir sergi gezecektik ve o anda bize iyi gelen bir alanı belirleyip onun üzerine bir yazı yazmamızı istedi hocamız. Neden iyi geldiği üzerine. Hepimiz bütün böyle bir grup halinde yapıyoruz bunu. Hepimiz işte o gün o sergi alanına gittik. Ve o alanı gezdik. Herkes böyle hoşuna giden, iyi gelen o alanda kaldı. Düşündük. Sonrasında işte yazmaya başladık.
0: Ama siz beraber başlamışsınız. Yalnız değilmişsin ki.
1: Yani evet. Yalnız olarak olmadı.
0: Ama mesela bir gün sahile gidip oturduğunda kucağına kedi gelmişti, oturmuştu. Onu evet. Anlatıyordun mesela.
1: Evet, evet,
0: öyle
1: evet.
0: Çok eğlenmiştin onunla.
1: Aynen evet. Yani tamamen. Yalnız bir an ve o benim yanıma gelmeyi seçti. O anı benimle paylaştı. Güzeldi.
0: Yalnızlık kötü bir şey değildir.
1: Çok güzel bir şey.
0: Bazılarımız çok dışa dönüyoruz ve sürekli içimizde bir huzursuzluk varsa daha fazla kişiyle, daha fazla gürültüyle, daha fazla bir şeylerle, sosyal etkinlikle, etkileşimle, iletişimle bunu örtmeye çalışıyoruz. Ama iyileşmeleri için üstlerin örtülmeleri değil, şöyle bir silkelenip, üzerlerine biraz ilaç falan konup, bandaj yapılıp, pansuman yapılıp bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Öyle üstünü kalabalıklarla örttüğümüz yaralarımız genelde derinleşmekten başka bir noktaya varamıyor. Yani iyileşmesi o şekilde çok zor. O yüzden evet, eğer çok içe dönüksek tabii ki aynı zamanda dışa da dönmeye çalışacağız. Çok dışa dönüksek İçimize dönme çalışmaları yapacağız. Ancak bu şekilde dengeli bir birey olabiliriz iletişim açısından. Evet, bir sonraki maddemiz nedir?
1: Yaşam ve çalışma alanlarımızı sadeleştirebiliriz.
0: Bu çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü daha başından şunu söyledim. Beynimizde fazla veri akışı var ve beynimiz bütün bunları işlemeye çalışıyor. Tamam, müthiş bir bilgisayar ve evet yapabilir. Büyük oranda yapabilir ama ne problemimiz var? Bütün bunlar bizim başımızda, bizim zihnimizi meşgul ediyor ve bir süre sonra artık beyin zorlanmaya başladığı için kendimizi stres altında hissediyoruz. Odaklanmamız için, özellikle zihinsel sağlık için geçenlerde bahsetmiştik. Böyle verilerin azaltılması çok önemli. Şimdi siz ne koyuyorsanız çalışma masanıza, beyniniz onu bir klasör olarak algılıyor. Bazı çalışma arkadaşlarımın masaları bir sürü süsler, şunlar bunlarla dolu. Benim çalışma masamda sadece kalemliğim, rengarenk kalemlerim, ondan sonra işte bilgisayarım ve hani dosya oluyor. Geri kalan şeyler çok kolay ulaşabileceğim çekmecelerin içinde. Neden? Çünkü beyniniz her gördüğü şey için bir sürü nöron bağlantısını aktive ediyor. Örneğin bir ne yapalım? Bibloya bakıyorsunuz. Sizin beyniniz o bibloyla alakalı. Onu size kim verdi? O ne zaman geldi oraya? O biblo, kedi biblosu diyelim. Kediler, o arada kedilerle alakalı sizin anılarınız, falanınız, filanınız, oradaki renkler, bu porselen mi işte seramik falan filan, vernik, bunları düşünüyor, onunla alakalı anılarınızı düşünüyor, onun teknik bir şeylerini, yani beyniniz bütün onunla ve kediyle alakalı her şeyi o an işlemeye başlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar az şey olması alanlarımızda iyidir. Uzak Doğu felsefelerinde vesaire evin sadece %30'u doldurulur. Çünkü boş alan çok değerlidir. Zaten minimal tasarımların da ana fikri budur. Yaşamak için, orada işte defterlerinizi, kitaplarınızı dağıtmak için vesaire alan tanımış olursunuz kendinize. Evde de o yüzden her yerde bir eşya, bir biblo, bir şey olmasındansa ben kendime koca bir boş alan kalmasını çok seviyorum. Orada spor yapıyorum ve ortada geniş kocaman bir alan var. İstesem sehpalar falanlar filanlar bir şekilde doldururum ama ne gerek var?
1: Evet. ve dediğin gibi kullanmadığınız ve gereksiz eşyalardan kurtulun.
0: Evet, kullanmadığımız eşyalardan kurtulmak şu açıdan önemli. Onlar da beynimizde birer dosya olarak tutuluyor. Yani sizin belki 5 yıldır giymediğiniz ama dolapta duran kıyafet başka arkadaşlarınızın ya da ihtiyaç sahiplerinin işine yarayabilir. Ve eğer verirseniz size yenisi gelecek. Yani kendinizi tıkamanın da anlamı yok. Berekette de öyledir. Bir şey vermiyorsanız alma verme dengesi diye bir şey vardır. Bir şey hayatınıza akmaz. Önce çıkacak. Havuz gibi düşünün. Nasıl ki bir yandan boşalıyor su, o su temizleniyor, geliyor. Ya da yeni su gelecekse yeni su akıyor ama bir yandan ya taşarak boşalıyor ya da içeride sistemden bir şekilde o su çekiliyor. Başka türlü hayatınızı temizleyemezsiniz. Eski kıyafetler atılacak. İşte dersiniz ki belki 3 yılda bir kere bak işte ben bunu atmadım, gördün mü, işe yaradı. Ama onun yerine siz onu verseydiniz ona zaten o işinize yarayacak şey size gelecekti. Ve o bir kere de bak ben dedim olması için beyniniz belki 3000 tane dosya işliyor. Değmez yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden kurtulun gitsin. O şeylerin anıları sizde kalıyor. O şeylerde, o kıyafeti giydiğinizde nasıl hissettiğiniz falanınız filanınız, bütün her şey zihninizi kurcalıyor. Gereksiz eşyaları atın. Sadeleşin. Mümkün olduğu kadar. Süs eşyalarını da böyle öğretilerde vesaire, yani bu bir öğreti değil bu arada, bu tamamen bilimsel bir şey, İşe yarar eşyalardan, fonksiyonel eşyalardan seçiyorlar. Örneğin aydınlatma, lambalar. Hani hem böyle hoş duran bir şey olabilir, aynı zamanda da bir okuma lambası olarak kullanılabilir. Hadi bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim.
1: Evet, bu arada sizler de bize yazabilirsiniz. Başka bir dünya 369@gmail.com başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın vatandaşları, Radyo Light'tasınız. Ve bugün stresi azaltma tekniklerinden bahsediyoruz. Beynimizi nasıl rahatlatacağız ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, alanlarımızı sadeleştirelim dedik. Çünkü beynimize çok fazla veri girişi oluyor bu sebepten ötürü. Dedik ki atmamız gereken şeylerden kurtulalım ve bir sonraki maddemiz neydi?
1: Bir sonraki maddemiz de şu: herkesi memnun etmeye çalışmayın.
0: Evet. Geçenlerde söz ettiğimiz hayır demeyi öğrenin ile aynı. Neredeyse aynı. Ay beğendi mi ki? Ay oldu mu ki? Ay işte bunu yapmazsam ne der? El alem ne der sonra? Vesaire. Hiçbir zaman herkesi mutlu etmeniz mümkün olmayacak. Klasik bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatayım. 1,5 dakika içerisinde. Hoca eşeğiyle, torunuyla, elinde de birazcık yük gidiyor. İlk başta çocuğu eşeğe bindiriyor, yükleri de eşeğe koyuyor, kendisi yürüyor. Ondan sonra birileri görüyor yolda, birileriyle karşılaşıyor. Ya hoca, senin yaptığın iş mi diyorlar? Böyle şey mi olur? Sen koskoca adamsın, sen yürüyorsun, çocuk orada eşeğin üstünde. Sen otur diyorlar, tamam diyor. Değiştiriyorlar, çocuk yürüyor. Başka birisiyle karşılaşıyor, diyor ki ya hoca böyle iş mi olur diyor. Küçücük çocuk yürütülür mü diyor bu havada. Peki. Hoca çocuğu da alıyor eşeğin sırtına. Ondan sonra başka biriyle karşılaşıyorlar. Ya hoca diyor, sen de ne adamsın, bu yapılacak iş mi? Eşeğin haline baksana, hem ikiniz çıkmışsınız üstüne, hem yük taşıyor. Bu hayvancağıza yazık değil mi peki? En sonunda herkes, ikisi de iniyor eşekten. Yükü de ellerine alıyorlar. Ondan sonra başka biriyle karşılaşıyorlar. O da diyor ki, ya diyor sen diyor ne adamsın diyor, aklın yok mu senin diyor. Hani hem yükü siz taşıyorsunuz hem siz yürüyorsunuz. Eşek niye var o zaman hoca diyor. Eninde sonunda hoca yine çocuğu oturtuyor. Yükleri yüklüyor. Sonra diyor ki oğlum, sen birilerini hoşnut etmeye çalışırsan işin zor olur senin. İlk baştaki başlangıç noktalarına geri dönüyorlar neticede. Aynen böyle. Bir şeyler yaptığınız zaman birileri beğenecek, birileri beğenmeyecek. Birileri illa onda olumsuz bir yön bulacak. Ama problem olan şey şu ki, biz kendimizi neden beğendirmeye çalışıyoruz ki? Zaten değerlisiniz. Öncelikle öz değerin gelişmesi gerekiyor. Tabii ki işlerimizi geliştirelim, kendimizi kişisel olarak geliştirelim. Ama sürekli onaylanma beklemek mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Çünkü hayatınızı durduk yere başkalarını mutlu etmeye adamış, boşu boşuna geçirmiş olursunuz. Sonunda da kimseye zaten yaranamazsınız. Lütfen lütfen bu el alem ne der sonralar bir artık gitsin. İki, hani ben böyle cici çocuk olacağım ve toplum beni kabul etsin fikrinden de kurtulalım. Tabii ki biz doğru olanı, yararlı olanı yapacağız ama kimseleri memnun etmek için değil.
1: Evet, katılıyorum. Peki, bir sonraki maddede ödemelerinizi düzenleyin.
0: Bu da ayrı mesele. Da şimdi gelelim. Önce çevremizi düzenledik. Evde az eşya, çalışma masasında az eşya, kıyafet dolabımızda mümkünse az eşya. Tamam. Sonra insanlarla ilişkilerimizi sadeleştirdik. Şimdi şuna geliyoruz. Yapılacaklar listelerini sadeleştirmek. Ödemeleri zamanında yapmak şöyle bir şeydir. Eğer bunlar birikirse zaten bize stres oluyor. Bir şey almadan önce, hatta sağlıklı finans yönetiminde, bireysel finansta bundan söz etmiştik. Ödemelerinizi küçük küçük bir şekilde bölebilirsiniz ve hani yutulabilir lokmalar haline getirdikten sonra önce bu ödemeleri düzenli yapmaya odaklanacağız. Daha o ödemeler bitmeden başkasını üstüne yüklemek çok çok yararlı değil. Ne olacak? Uykularınız kaçacak. Ay ödeyemeyeceğim, nasıl ödeyeceğim, ödeyecek miyim? İşte şu zaman şu var, bu zaman bu var olacak. Ne gerek var? Onun yerine önce tek bir yerden mümkün olduğu kadar borçlanıp, yani ayrı ayrı bir sürü yerden bir sürü borç yapmadan, zaten mümkünse nakit parayla bir şeyleri yapıp, daha sonrasında o fatura günü ya otomatik ödemeleri kullanıp ya faturayı kendiniz ödüyorsanız, geldiği anda ödeyin, durumunuz varsa ertelemeyin. Kafanızda o da bir sürekli uyarı, bir alarm olarak kalıyor. Beyniniz çünkü bir yerde, aa şu yapılacaktı, onu tutuyor ve sürekli olarak size bir şey yapmayı unuttun, bir şey yapmadın, bak bir şey yapacaktın, hadi yap, yapsana şeklinde sizi rahatsız ediyor normalde. Onun yerine yapın ödemeleri, kurtulun, onun stres yükü de sizi bıraksın, değil
1: mi? Evet, çok doğru gerçekten.
0: Nedir bir sonraki?
1: Ve bir sonraki, hayatınızı kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanın. Kolaylaştırmak evet. için kullanın.
0: Ben bu konuda çok acı çekiyorum. Şöyle, bazı insanlar hala nasıl ki sanayi devriminde hayır ben elle öreceğim bu kaza diye tutturanlar oldu. Günümüzde de hala teknolojiye karşı direnenler oluyor. Halbuki ne gerek var? Benim 80 yaşında neredeyse bir teyzem var. Cep telefonunu yıllar önce aldı, gayet hakim, o kadar rahat kullanıyor ki ve bu onun hayatını kolaylaştırdı. Teknolojiye direnmememiz lazım. Maalesef şimdi gençler, tamam siz açıksınız teknolojiyi kullanmaya ama sizden bir sonraki nesil de daha farklı bir şekilde tamamen gerçeklikten kopacak ve size de bu garip geliyor. Bir önceki nesle de siz garip geliyorsunuz, bu ne, her şeyi internetten yapıyorlar olarak algılanıyor. Sabah sayfalarının yazılışında bile, bu programı dinleyenler, takip edenler bilir, farklı farklı yöntemler var. Yani bunu dijital olarak da yapabilirsiniz. Bazılarınız da diyecektir, hayır ben kaleme dokunmalıyım, ben kağıda dokunmalıyım, ben bunu bu şekilde yapacağım. Yani böyle kişiler de var. Hı hı. Ödev yaparken vesaire biz tabii ki internetten yardım alıyoruz. Şimdi bir de yapay zekalar var. İşte hayır efendim yapay zeka yapmayacak, ben yapacağım demenin manası yok. Sadece olay intihale, yani çalıntı olmamasına, telif haklarına dikkat etmek. Onun haricinde eğer bilgileri oradan alıp kendiniz cümle haline getirip işliyorsanız hiçbir problem yok. Hayır ben tamamen kendim çizeceğim. Neden? Yapay zeka size fikir verebiliyor. Daha güzel, yani bir eşiği aşıp da daha geniş geniş ufuklara yelken açmak varken neden minicik bir sınırlılık içinde kendimizi böyle paralayalım ki yani? Değil mi?
1: Evet.
0: Elimizden gelen sesli dikte mi kullanacağız, yapay zeka kullanacağız. Ne geliyorsa 3D yazıcı kullanalım. Bakalım neler yapabiliyoruz onlarla. Her şeyi, teknolojinin bize sunduğu her şeyi iyiye ya da kötüye kullanma hakkımız var. Yeter ki biz iyiye kullanalım. Kötüye kullanmadığımız sürece teknolojinin her nimetinden yararlanmada hiçbir zarar çıkmaz. Teknoloji iyidir.
1: Yararlıdır. Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra da tamamlarız. Evet.
1: Evet. Yorumlarınızı, konu fikirlerinizi, yazmak istediklerinizi lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikte olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Daha stressiz başka bir dünya istiyoruz. O yüzden de kendimizde ufak tefek değişiklikler yapmamız lazım. Ve gelelim diğer şeylere. Ne yapsak da hayatımız basitleşse, bunları konuşuyoruz bugün.
1: Evet.
0: Evet, bir sonraki maddeye geçelim.
1: Küçük işleri ertelemeyin, gün sonunda tamamladığınız işleri yazın.
0: Bu süper bir şey.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu size öz değer ve hani başarı hissiyatı getirecek bir şey. Hı-hı. Ve organizasyon yeteneği getirecek bir şey. Bugün şunları yapacağım ve bu çok basit de olabilir. Çöpleri at. Hop, yanına bir tane o tik işareti, yapıldığı işareti geldiği zaman, heh, bu işi başardım, bu işi de başardım. Beyin sürekli dopamin salgılıyor. Beyninizin böyle mutluluk hormonları salgılamasını istiyorsanız, yaptığınız işleri birer başarı olarak ona kabul ettirebilirsiniz. Basit yani, sonuçta çöpleri attınız. Bu uzun süren bir iş değil ama küçümsenecek bir şey de değil. Neticede bir iştir. O yüzden yazacağız. Gün içerisinde yapılacakları önceden yazmak çok önemli. Hı hı. Çünkü ya işte şunu unuttum olmaz. İki, aklınızda o sürekli olarak bir şey yapacaksın, bir şey yapacaksın, şunu da yapacaksın diye sinyal gelmez size. Beyniniz bu şekilde strese giriyor. Zaten bir listeniz var, bakıyorsunuz ve bir şekilde yapıyorsunuz. Hı hı. O yüzden yazınız, yanına o tik işaretini atınız. Bırakın beyniniz sürekli bir şeyler yapılması lazım stresine gireceğine, zaten yapılacaklar orada duruyor yazılı. Ben sadece dopaminimi salgılayayım diye mutlu olsun.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir sonraki nedir?
1: Bir sonraki de ahlaklı bir yaşam sürmeye çalışın.
0: Bu çok önemli. İşte mesela dedikodu yapılıyor, birinin arkasından bir şey çevriliyor, bir şey oluyor. Ve bu, ay işte duydum ya, öğrendim ya. Yalan söyleniyor. Ondan sonra öyle işte dedim ben ona ne demiştim. O yalanın peşinde beyin yoruluyor. Bu yapılan her şeyin listesini beyin tutuyor. Ve zihninize gereksiz fazladan yüklemiş oluyorsunuz. Oysa ki mesela yalan söylemesek söylediğimiz bütün yalanları aklımızda tutmak zorunda kalmayacağız. Yalanımız ortaya çıktığında yaşadığımız utanç duygusunu hiç tatmayacağız. Onun haricinde o yalanı kapamak için başka yalan, o yalanı kapamak için başka yalan üretme stresini hiç yaşamayacağız. Onun yerine zihnimiz böyle kötü bir şeyler üretmek zorunda kalacağına, müthiş yaratıcı güzel fikirler yaratacak bize, problem çözecek fikirler verecek bize. Yani enerjimizi, kaynaklarımızı olumlu olan tarafa iletmiş olacağız. Değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden ahlak değerlerini zaten biliyorsunuzdur. Bunları takip etmek bizim bilimsel olarak yararımıza. Geçelim bir sonrakine.
1: Bir sonraki de insanlara sevginizi gösterin.
0: Neyi gösterirseniz o büyür. Öfke gösterirseniz öfke büyür. Karşınızdan büyüyerek gelir size.
1: Evet.
0: Sevgi gösterirseniz sevgi karşınızdan büyüyerek gelir. Şimdi düşünün, bir ortama girdiniz. Canım falan diye böyle size doğru gelen birileri var ve samimi. Yani bu kişi size daha çok mutluluk sağlayacaktır. Dolayısıyla siz de bu kişiye ters davranmak yerine daha iyi davranacaksınız. İşte o canım, merhaba, işte günaydın herkese diyen kişi siz olun. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Sevgi göstermek bir zayıflık değildir. Sevgi yüce bir şeydir ve siz de onun göstereni olarak yüceliğe aracılık yapıyorsunuz. O yüzden lütfen lütfen sevgiyi küçümsemeyelim.
1: Gerçekten çok çok çok önemli.
0: Bir sonraki.
1: Çok iyileştiren bir şey. Bir sonraki de değiştirebileceklerinize odaklanın. Değiştirebileceklerinize ama.
0: Yani değiştiremeyeceklerinize odaklanmayın.
1: Evet.
0: Sürekli olarak... Şu da şöyle zaten, bu da böyle zaten'nin hiç kimseye bir yararı yok. Bakın orada neyi değiştirebilirsiniz? Ya da o durumun içerisinde nasıl daha konforlu durabilirsiniz? Ancak bu şekilde hayatı daha yaşanır, daha katlanabilir bir hale getirebiliriz. Değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle gerçekten.
0: Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Sonraki maddemizi alalım.
1: Yaşamınızı yavaşlatın.
0: Bu çok önemli. Evet. Lütfen yaşamınızı yavaşlatın. Yavaşlatından kastımız, aynı zamanda size panik yaptıracak şeyler de yapmayın. Mesela en basitinden öyle bir organize edin ki işte sabah yapmanız gereken şeyleri, hani kıyafeti akşam hazırlamak bile bir şeydir. Sabah bunu düşünme stresine girmezsiniz. Hı-hı. Çünkü sabah çok daha böyle hani kırılgan olduğumuz, zar zor uyandığımız bir saat. Onun böyle huzur içerisinde tamam şunlar zaten ayarlanmıştı, giyeyim. Hatta yarım saat önce kalkın. Belki işte kahve içiyorsanız kahvenizi ya da su için, metabolizmanız aktifleşsin. Daha sonra haldır huldur koştur koştur bir yere gitmektense sakince işte havayı koklayarak, evet bazen egzoz kokusu oluyor ama önemli değil, etrafınıza bakarak yürüyebilecek durumda olun. Hayatı yavaşlatın. Sürekli olarak bir yerlere ben bakıyorum, aslında bir yere yetişmese bile insanlar telaş içinde. O metroya hemen binmeye çalışıyor herkes. Ya da işte hemen inmeye çalışıyor. Halbuki çoğu kez bu kadar acelemiz yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Kaldı mı başka maddemiz?
1: Son bir maddemiz.
0: Evet, buyurun.
1: Yardım istemekten çekinmeyin.
0: Bu çok önemli. Her şeyi sırtınıza yüklenmek zorunda değilsiniz. Neden kendinizi hayatı olması gerektiğinden daha zor hale getiriyorsunuz? Kendiniz için hayatı kolaylaştırmanın en önemli yollarından biri yardım istemek. Sürekli kendiniz çözüm bulacağınıza. Ben hatırlıyorum, okulda dekorların taşınmasıyla alakalı kimseyi rahatsız etmeyeyim diye kendim taşıyıp koymaya çalışıyordum. Sonra dedim ki neden yardım istemiyorum? Öğrencilere dedim şunları taşır mısınız? Taşıdılar, 2 dakikada bitti. Ki onlar zaten sizler gençler hem genç olduğunuz için hem de kalabalık olduğunuz için bir öğretmenin tek başına yapabileceğinden çok daha fazlasını saniyeler içerisinde zaten yapabiliyorsunuz bir araya geldiğinizde. Yardım istemek de zayıflık değildir. Lütfen.
1: Hı, tabii.
0: Yani ya şöyle şöyle yaparken ne bileyim yanımda olur musun? Ya da bana şu konuyu anlatır mısın? Ya da işte ya markete gideceğim çok poşet olacak, bir tanesini de sana versem olur mu işte? Sen de gelsene benimle. Denebilir, neden denemesin? Yani sanki ay kendisi beceremiyor da yardım istiyor gibi bir durum asla yok. Başka zaman siz de başkasına yardım edeceksiniz. Eğer siz yardım etmek istemiyorsanız o da aslında bir stres. Çünkü yardım etmek aslında insanda yine mutluluk hormonu salgılatan bir şey.
1: Evet.
0: Bugün de sonuna geldik programımızın.
1: Evet.
0: Bizi dinlediğiniz için çok çok çok çok çok,
1: çok
0: teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Her gerçekten seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım yaşamınıza biraz dokunabilmişizdir.
1: Umarız
0: bir şeyleri
1: ki
0: biraz hatırlatabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı ruhta edilen duaları yanıtlar. Dileklerimi ruhla birlikte ona kaldırırım.
2: Eğer gerçeğe dair bilgimiz sağlam temellere dayanmıyorsa, bu temel üzerine inşa edeceğimiz diğer her şey de sağlam olmayacaktır. Bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Yalnızca tek bir bölüm ve 25 ayetten oluşan Yahuda kısmında sahte öğretmenler konu edilir. Kısmın tamamının ana fikri 3. ayette şöyle özetlenir. Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum. Yahuda burada sizi iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere diyor. Yani imanı savunmaya her zaman için hazır olun, imanı savunmak için kesinlikle geri durmayın. Bunun ardından sahte öğretmenlerin belirgin özelliklerini ve davranışlarını açıklıyor ve inanlılar topluluğunu nasıl aldatıp böldüklerini anlatıyor. 16. ayete kadar bu konuları ele alıyor. 17. ayette ise sevgili dostlar, inanlılara sahte öğretmenlerin arasında yaşarken yapmanız gereken şudur diyor. 17. ayette aynen şöyle yazılı: "Ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın." Belki hatırlarsınız, sahte öğretmenlerin düşüncelerini daha önce ele almıştık. Onlar insan bedeni, ruhu ve canına dair aykırı görüşleriyle inanlılar arasında bölücülük yapıyordu. Şimdi 20. ayetle başlamak istiyorum. Yahuda sahte öğretmenlerin arasında yaşarken ne yapılması gerektiğini açıklamıştı. Yapmanız gereken öncelikle bir şeyi, önceden söylenen sözleri ve sahte öğretmenlerin neye benzediğini hatırlamalısınız diye bildirmişti. Şimdi ise sahte öğreti yayanların arasında yaşadığınıza göre ruhsal yaşamınızı pekiştirmelisiniz diyor. 20-23. ayetlerde şöyle diyor: "Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Kararsız olan bazılarına merhamet edin. Bazılarını ateşten çekip kurtarın. Bazılarına da korkuyla merhamet edin. Ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin." Biz burada akla gelen her türlü öğretiyi sevgili dostlar yayan, günümüzün sahte öğretmenlerinin arasında yaşamaktan söz ediyoruz. Birçoğu tümüyle hümanizme dayanan çeşitli ideoloji, felsefe ve inanışlar dini inanç kisvesi altında insanlara dayatılmakta. Yahuda bu durumla karşı karşıya kaldığınız zaman inancınızı ve imanınızı korumalısınız diyor. Eğer Hristiyan inancına aykırı bir yaşam şeklinin sürdürüldüğü bir yerde yaşıyorsanız, çocuklarınız da burada yetişiyorlarsa, eğer çocuklarınız zihinlerinin zehirlenebileceği Tanrı tanımaz bir çevredeyse, bunu yapmak zorundaysanız, yani böyle bir çevrede yaşamak zorundaysanız, bari onların, yani çocuklarınızın gerçeğin öğretildiği bir inanlılar topluluğuna katılmasını sağlayın. Öyle ki bir sahte öğreti duydukları anda bunu kutsal ruhun aracılığıyla sınasınlar ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilsinler. İmanımızı pekiştirmek büyük önem taşır. Şimdi sizlere Yahuda'nın izlememiz gerektiğini bildirdiği bazı ilkeleri açıklayacağım. Bu ilkelerin her biri için ayrı bir vaaz hazırlayabilirdim. Ama bu takdirde kısmın bağlamını kaybetmiş olurduk. Şimdi 20. ayetten başlayalım. Ne diyordu bakalım? "Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin." Buradaki "kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temelinde geliştirin" ifadesinde kişinin bireysel imanı kastedilmiyor. Burada imanın temeli olan Tanrı sözüyle gelişmekten söz ediliyor. Yani kutsal yazıları, teolojimizi ve inanç sistemimizi oluşturan temel öğretileri okuyarak ve çalışarak kendimizi geliştirmek, güçlendirmek, pekiştirmekten söz ediliyor. Eğer yanınıza gelip teolojik görüşünüz, yani ilahiyat görüşünüzü birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz deseydim, siz belki de bunu yapamam derdiniz. Elbette ki yapabilirsiniz. Herkesin kendine özgü bir öğretisi, öğretisi derken burada teolojisi, ilahiyatı, kutsal kitap algılayışı vardır demek istiyorum. Biz aslında öğretilerimizin, teolojimizin, ilahiyatımızın tamamen Tanrı'nın sözüne uygun olduğuna inanmak isteriz. Belki de öyledir ama belki de öyle değildir, onu bilemiyorum. Ama Yahuda'nın burada anlatmak istediği şey, inancınızı ve imanınızı pekiştirmeniz gerekecek zamanlar olacağıdır. Yahuda burada bireysel imandan söz etmiyor. İmanımızın temeli olan gerçekten söz ediyor. Evet, neden söz ediyor? İmanımızın temeli olan gerçekten. Tanrı hakkında neye inanıyorsunuz? İsa Mesih hakkında neye inanıyorsunuz? Kutsal Ruh hakkında neye inanıyorsunuz? Cennet ve cehennem hakkında neye inanıyorsunuz? Kaybolan insanların durumu ve iman hakkında neye inanıyorsunuz? Sevgili dostlar, bize kendinizi geliştirin, imanınızı geliştirin diye bildiriliyor. 20. ayette ne diyor? Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'ta dua edin. Evet, 20. ayette böyle söylüyor. Kendimizi geliştirmek süreklilik göstermelidir. Kutsal olan imanınızın temeli üzerinde gelişin. İmanınızı pekiştirmeyi sürdürün. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Sevgili dostlar, bunu Tanrı sözünü yani kutsal kitabı okuyarak yapabilirsiniz. Bu konuda size vereceğim o kadar çok ayet var ki. Şimdilik sadece mezmurlara bakalım. Şimdi dilerseniz 119. mezmuru açalım. Tanrı sözünün yaşamınızdaki gücünü konuşmuştuk. Bunun ışığında bu mezmur üzerinde bir süre derin düşünmeniz yerinde olur. Şimdi mezmur 119:9-11. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Bütün yüreğimle sana yöneliyorum. İzin verme buyruklarından sapmama. Aklımdan çıkarmam sözünü. Sana karşı günah işlememek için. Bakın 15. ayette ne diyor? Koşullarını derin derin düşünüyorum, yollarını izlerken. 18. ayette ne diyor? Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim. 23 ve 24. ayetlerde bakın ne diyor? Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. Ve bakın 105. ayette ne diyor? Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Şimdi de 2. Timoteus 2.15'i okuyalım. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Evet, ayet böyle söylüyor. Burada Tanrı sözünün doğru biçimde duyurulmasından, doğru biçimde paylaşılmasından söz ediliyor. Tanrı sözü sadece pazar günleri açıp okuduğunuz bir kitap olmamalı. Tanrı sözü devamlı olarak okuyarak beslenmemiz gereken bir kaynaktır. Çünkü böylelikle imanınızı pekiştirebilirsiniz. Yahuda ayetlerde işte bunları söylemekte. Neden? Çünkü Tanrı kendi sözünden kaynaklanan ilkelere göre yaşamamızı ister. Bu ilkelerin kaynağı Tanrı sözüdür. Bizi geliştiren Tanrı sözüdür. Yahuda 20. ayette öncelikle böyle söylüyor. Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'ta dua edin. Ardından ruhsal yaşamımızı pekiştirmenin ikinci yolu olarak kutsal Ruh'ta dua edin diye bildiriyor. Yahuda 20. ayete bakalım. Ne denilmiş? Kutsal Ruh'ta dua edin. Peki kutsal Ruh'ta dua etmek ne demektir? Bunun için şimdi dilerseniz Romalılar 8:26 ayetine bakalım. Paulus burada nasıl dua edeceğimizi bilmediğimiz zaman yapmamız gerekenlerden söz ediyor. Dinleyin. Bunun gibi Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz Ama ruhun kendisi sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. Demek ki hepimizin çeşitli alanlarda zayıflıklarımız olabilir. Biz burada sırf fiziksel zayıflıktan söz etmiyoruz. Tanrı'ya yakardığımız zaman Tanrı'nın ruhu bizim için aracılık eder ve biz ruhta dua ederiz. Nerede dua ederiz? Kutsal ruhta dua ederiz. İkinci olarak bu ayette ayrıca sizlerin ve benim kutsal ruhun yönetiminde dua etmemiz gerektiği bildirilir. Elbette ki doğal benliğimizde dua etmek istemeyiz. Bunu hiç kimse istemez. Hepimiz kutsal ruhta dua ederiz. Ruhun yönetiminde dua ederiz. O bize ne için dua etmemiz gerektiğini de gösterir. Gerçek şu ki, bütün dualarımız Tanrı'yla başlar. Kutsal ruhla başlar. Dua etmemiz gereken konuda yüreğimizi etkileyen O'dur. Duamızı yöneten O'dur. Bizi dua etmeye teşvik eden O'dur. Paulus, nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmediğimiz zamanlar olabilir diye bildiriyor. O zaman ne yaparız? Paulus, kutsal ruh sözle anlatılamayan iniltilerle sizin için aracılık eder diye bildirir. Yani kutsal ruh da dua ederiz. Gerçek şu ki bütün dualarımız ruhta edilmelidir. Yani edilen dualar ya ruhtadır ya doğal benliktedir. Tanrı ruhta edilen duaları yanıtlar. Ruhta dua etmek Tanrı'nın kutsal ruhu dileğimle ilgilenmekte ve benim için aracılık etmektedir anlamına gelir. Bu bir dua ortaklığıdır. Dileklerimi ruhla birlikte ona kaldırırım. Ruhta edilen dualara Tanrı'dan kesin, açık ve net yanıtlar almayı bekleyebilirsiniz. Şimdi bir soru soracağım. Ancak bir başkası için yanıt vermenizi beklemiyorum. Merak ediyorum, acaba bu durumun değişmesi için kaç defa dua etmiştiniz? Aradan haftalar ve aylar geçer ama Tanrı'dan dilediğiniz şeyler gerçekleşmez. Tanrı'nın duanızı yanıtladığını görmezsiniz. Hatta bazen "Tanrım duama niçin cevap vermiyorsun?" diye sorarsınız. Oysa belki de kutsal ruhta dua etmiyorsunuz, doğal benliğinizde dua ediyorsunuz. Kendi istediğiniz gibi olmasını istiyorsunuz. Tanrı'ya tam bir teslimiyetle yaşamıyorsunuz. Şunu anlamalısınız, bile bile günaha göz yumduğunuz halde Tanrı'nın bunu görmezden gelmesini ve duamızı yanıtlamasını bekleyemeyiz. Bunu yapmayacaktır. Duası gereği sevgili dostlar bunu yapması mümkün değildir. Siz belki de "ama ben günah içinde yaşadım ve Tanrı bazı dualarımı yanıtladı" diyeceksiniz. Hayır, yanıtlamadı. O sizin için aracılık eden bir başkasının duasını yanıtlamıştır ama sizinkini değil. Eğer Tanrı'ya bilerek itaatsizlik ediyorsanız hayır, Tanrı sizin duanızı yanıtlamaz. Bu konuda tek istisna günahınızı itiraf ettiğiniz, pişmanlığınızı belirttiğiniz, tövbe ettiğiniz dualardır. Günah içinde yaşarken Tanrı'nın duanızı kabul etmesini bekleyemezsiniz. O bunu yapmayacaktır. O yaşamınızda bazı şeyler yapacaktır ama bunlar kesinlikle duanızın yanıtı olmayacaktır. İnsanlar genellikle Tanrı duaları yanıtlar, Tanrı'nın benim duama da yanıt verdiğini duymak istiyorum diye düşünürler. Ne var ki sevgili dostum, bu pak bir yaşam sürmekle başlar. İmanımızı öncelikle Tanrı'nın sözüyle, ikinci olarak da diz çöküp dua ederek pekiştiririz. Ve üçüncü olarak Yahuda 20-21 ayetlerde neler yazmış tekrar bir bakalım. Bakın ne diyor ayetlerde: "Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun." Şimdi sevgili dostlar, bu sözler kulağa sanki bir Tanrı'nın sevgisindeymişiz, bir Tanrı'nın sevgisinde değilmişiz gibi geliyor. Ama gerçek şu ki Tanrı'nın sevgisinin dışında kalmamız mümkün değildir. Yahuda burada aslında onunla olan yakın ve değerli ilişkinizi koruyun demek istiyor. Hepimiz yoğun çalışıyoruz. Benim için Tanrı ile baş başa kaldığım zamanlar çok çok değerlidir. Çünkü insanlarla fazla zaman geçirip Tanrı'ya yeterli zaman ayırmadığım takdirde onunla uzun zaman geçirdiğim kadar etkili olamadığımı çok uzun zaman önce öğrendim. Benim yaşamım için geçerli olan bir şey sizin yaşamınız için de geçerlidir. Her türlü dış etkenden uzak, yalnızca Tanrı'yla, onun sözüyle baş başa uzun zaman geçirdiğiniz takdirde insanların üzerinde yaratacağınız etki çok daha büyük olacaktır. Şimdi size bir şey sorayım. Bu sorunun cevabını yalnızca kendiniz verebilirsiniz. Tanrı'yla birlikte olmaktan rahat mısınız? Bir düşünün. Onunla baş başa olmak sizi rahatlatıyor mu? Tanrı'yla baş başa olduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Birinin sizi çağırmasını mı bekliyorsunuz? Eğer size bir süreliğine birlikte olmak istediğiniz birini seçin deseydim, kimi seçerdiniz? Sanırım birçoğunuz başka birilerini düşündünüz. Peki hiç İsa'yı düşündünüz mü? Eğer bugün biriyle zaman geçirmek isteseydim, bu kişi İsa Mesih olurdu. Sevgili dostum, Tanrı ile istediğin kadar uzun zaman geçirebilirsin. Yalnızca ikiniz. Bu sana tanınan bir ayrıcalıktır. Ve emin ol ki bu deneyim senin için her şeyden daha tatmin edici, daha mutluluk verici, daha ödüllendirici ve daha güçlendirici olacaktır. Yahuda 21. ayette 4. ilke açıklanıyor. Bakın ne diyor? Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Burada söze edilen Mesih'in geri dönüşüdür. Mesih inanlısının yaşamındaki en pekiştirici unsurlardan biri de Mesih'in yaklaşan gelişidir. Çünkü Mesih'in her an için gelebileceği inanlıyı arıtan bir umuttur. Eğer onun her an için geri döneceğine gerçekten inanıyorsak, bunu düşünmek bile bizi arıtır, bunu düşünmek bile bizi korur sevgili dostlar ve de güçlendirir. Şimdi 22. ve 23. ayetleri okuyalım. Kararsız olan bazılarına merhamet edin, bazılarını ateşten çekip kurtarın, bazılarına da korkuyla merhamet edin. Ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Yahuda burada neden söz ediyor? O, imanımızı pekiştirmekten söz ediyor. Peki Yahuda bunu nasıl yapacağımızı söylüyor. Öncelikle Tanrı sözünü okuyup çalışacağız, Tanrı sözünü inceleyeceğiz, diz çöküp dua edeceğiz. Tanrı'yla yakın ve değerli ilişkimizi koruyacağız. Rabbin dönüşünü bekleyeceğiz ki bu zaten iman yaşamımızı arıtır ve korur. Son olarak da ihtiyacı olanlara el uzatın diyor. Yahuda bu ayetlerde 3 grup insandan söz eder. Birinci grupta hepimizin bildiği türden imansızlığın ve sahte öğretinin çevresinde dolaşanlar vardır. Bu davranışları kuşkularından kaynaklanır. Yahuda mektubunda onlara merhamet edin, onlara el uzatın diye bildirir. Çünkü felsefelere ve dünya görüşlerine dalmışlar ve kuşku içindedirler. İkinci gruptakiler ise bilerek günah içinde yaşayan ve kurtulması gereken insanlardır. Yahuda onları ateşten çekip kurtarın diye bildiriyor. Merak ediyorum sevgili dostlar, acaba kaçımızın birlikte yaşadığı ve çalıştığı insanlar arasında sandığımızdan daha fazla ateşe yaklaşmış olanlar var? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Daha zamanımız var diyoruz. Siz hiç böyle söylemediniz mi? Onlara bugün tanıklık etmeyeceğim. Başka bir zamanı bekliyorum. Dostlarım, Yahuda onları ateşten çekip kurtarın diye bildiriyor. Bu, vakit çok geç olmadan müjdeyi onlara duyurun anlamına gelir. Bu ifade konunun ivediliğini, aciliyetini bildirir. Yahuda, onlar arkadaşlarımız, birlikte çalıştığımız insanlar, komşularımız ya da tanımadığımız kişiler olabilir diyor. Sizler ve ben bir ders aldık. Tanrı bir şey yapmamızı istediği zaman bunu yapmamız gerekir. Aksi takdirde hoşumuza gitmeyen sonuçları olacaktır. Bu sonuçlar her zaman için aynı olmayacaktır ama yine de hoşunuza gitmeyecek sonuçlar olacaktır. Yahuda'nın bir de imanın paylaşılması konusunda değindiği üçüncü gruptaki insanlar vardır. Birinci gruptakiler kuşkucular, ikinci gruptakiler bilerek günah içinde yaşayanlar ve ateşe gitmekte olanlar, üçüncü olaraksa tehlikeli bir grup vardır. Bununla neyi kastediyorum? Yahuda 23. ayette, "Bazılarını ateşten çekip kurtarın, bazılarına da korkuyla merhamet edin ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin" diye bildirir. Burada şöyle demek istiyor. Mesih'e kazandırılması gereken kimi insanlar vardır ki bazılarının bunu yapacak gerekli donanımı yoktur. Onlar kötülükle doludur, buna rağmen iğrenç yaşam tarzlarını savunurlar. Sırf zevklerini tatmin etmek için yaşarlar. Yahuda onlar için bazıları vardır ki yardım etmeye kalkıştığınızda çok tehlikeli olabilir. Baştan aşağı günaha batmışlardır. Öyle ki giysileri bile size tiksinti verir, diyor. Tekrarlarsak, Yahuda imanımızı paylaşmamız gereken üç grup insan olduğunu söyler. Kuşkucu olanlar, ki bunlar ne olup bittiğini anlamayanlardır, bilerek günah içinde yaşayanlar ve bir de tanıklık etmenin tehlikeli olduğu insanlar. Bu vaazımda aslında sizin de bildiğiniz 5 noktanın altını çizdim. Tanrı sözünü okumadan, kutsal ruhta dua etmeden, onunla olan yakın ilişkinizi korumadan, pak bir yaşam sürmeden ve Mesih'i diğerlerine duyurmadan başarılı bir iman yaşamınızın olması mümkün değildir. İçinizdeki Mesih'i yansıtmalısınız sevgili dostlar. Bu Tanrı hizmetinizdir.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım bizleri, Rab'be olan imanımızı duayla ve kutsal kitap çalışmalarıyla pekiştirmemiz konusunda teşvik etti. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tarz.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
10: Farklı bir duygu.
9: 0212 227 4418 fax çekebilir.
10: Farklı bir tat.
9: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
10: Radio Light 103.6 FM.

0: You ready to dance the dance of freedom? You ready to dance over a nation?
1: Strengthen the weak hands and make firm feeble knees. Say to those who are fearful hearted, be strong and do not fear.
2: Kutsal Kitap'ta Yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Vahiy 2. bölüme geldiğimizde Mesih'in bedenine yani kiliseye imanlar topluluğuna da gelmiş bulunuruz. İsa Mesih bu topluluğu öylesine çok sevdi ki kendisini onlar için feda etti. İmanlar topluluğunu baba oğula vermişti ve o da Yuhanna 17. bölümde onlar için dua etti. 3. bölümden sonra inanlar topluluğundan fazla söz edilmez. 4. bölüme dek 19 kez bu konudan söz edilmektedir. 4. bölümden 20. bölüme kadar topluluktan bir kez bile söz edilmemektedir. Bu durumda doğal olarak topluluğa ne olduğu sorusuyla karşı karşıya kalırız. Ancak topluluk artık dünyada değildir. Uzaklaştırılmış yani buradan alınmıştır. Bu yeni mektubun 3 değişik yorumu ve uygulanışı söz konusu olabilir. İlk olarak çağdaş yorumdur. Yuhanna'nın günündeki topluluklar doğrudan bir mesaj almışlardı. Ben bu yeni topluluğun kurulduğu yerleri defalarca ziyaret ettim. Her defasında da kutsal kitaba oralarda daha yakın hissettim kendimi. Ardından İsrail'e gidip bu gezinizi daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu kalıntılar açık bir mesaj verir. Yuhanna çok iyi tanıdığı topluluklara yazmaktaydı. Sir William Ramsey şöyle söyledi. Yedi topluluğa bu mektupları yazan kişi her birini tanımaktaydı. İkinci yorum şekli ise bileşik yorumdur. Bunların her biri topluluğun bileşik bir resmini vermektedir. Her bir topluluğa verilen her mesajda her zaman tüm topluluklara uygulanabilecek bir yön bulunur. Yani Bergama'daki topluluğa yazılan mektupta sizin topluluğunuz ve kendiniz için bir mesaj bulabilirsiniz. Üçüncü yorum ve uygulanış tarzı ise kronolojiktir. Bu 7 mektupta kilise tarihi ana hatlarıyla yukarıdaki odadan gökyüzüne yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yediği odadan gökyüzüne, Pentekost'tan inanların alınıp götürülmesine, en yüksek gök küresine kadar verilir. İmanlar topluluğu tarihinin 7 belirgin dönemi vardır. Efes elçiler zamanındaki topluluğu, Laodikya yoldan sapan topluluğu simgeler. Bu peygamberlikler büyük oranda yerine geldi ve bu bölümleri de çok önemli hale getirdi. Şimdi dikkatinizi Rab İsa'nın 7 topluluğa yazdığı mektupların her birinde kullandığı bir şeye çekmek isterim. Her mektupta yüceltilmiş Mesih'in bir özelliğine değinilir. Ancak elbette özel durumlar için özel hususlara da değinilmiştir. İkinci olarak mektuplar her bir topluluğun meleğine hitaben kaleme alınır. Kanınca bu mektuplar her topluluğun önderin niteliğindeki kişiler olarak da görülebilir. Üçüncüsü bazıları hariç hemen hepsinde işlerini bilirim ifadesi yer alır. Dördüncü olarak önce bir buyruk ifadesi ardından da suçlama ifadesi yer almaktadır. Bu onun yöntemidir. Ancak istisnalar da var. İzmir ve Philadelphia için suçlama söz konusu değildir. İzmir topluluğu şehitler verdi. O da bu topluluğu suçlamaz. Philadelphia topluluğu ise onun sözünü yaymaktaydı ve o da suçlanmaz. Yoldan sapan Laodikya topluluğu ise herhangi bir buyruk ifadesi almamaktadır. Beşinci nokta her mektup şu uyarıyla sonlanır. Kulağı olan ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Kitabın bu ikinci önemli bölümünde toplulukla ilgili konuların ele alınışını görüyoruz. Yedi mektubun her biri Rab İsa'nın belli bir topluluğa yolladığı bir mesajı iletmektedir. Roma İmparatorluğunda 1. ve 2. yüzyıllarda mektup yazma ve yolculuk etmenin ne kadar önemli olduğunu bugün çoğu insan bilmiyor. Bu şekilde yoğun bir iletişim söz konusu olurdu. Bu 7 mektup çeşitli nedenlerde çok önemlidir. Bu nedenlerin en önemli olanı da bunların Mesih'ten topluluklara doğrudan yazılmış mektuplar olmasıdır. Bu bağlamda Efeslilere yönelik 2 mektup söz konusudur. İlki Elçi Paulus'un yazdığı, diğeri ise Rab İsa'nın Yuhanna aracılığıyla ilettiği mektuptur. Dr. Deichmann yazdığı kitabında gerçek ve sahte mektuplar arasında ayrım yapmaya girişmiştir. Bu mektuplar çok sayıda insana ulaşmış ve belirgin bir etki bırakmıştır. Roma İmparatorluğunda birçok önemli topluluk vardı ancak bu yedisi belirli nedenlerden ötürü seçilmişti. Bu nedenlerden biri onların Roma İmparatorluğu'nun 1, 2 ve 3. yüzyıllarında çok önemli yerlerinde bulunmasıydı. Doğu ile Batı'nın buluşma noktasında İsa'dan önce 2000 yıllarında bugünkü Türkiye'nin batı kıyılarında ileri bir uygarlık yaşanmaktaydı. Orası gerçekten güzel bir bölgedir. Aynı zamanda da zengindi. Hititlerin merkezi oradaydı. Bugün İzmir gibi Efes'te İsa'dan önce 2000 yılı civarında kurulmuştur. Bergama, Tiatira ve Sart da daha sonraları kuruldu. Büyük İskender zamanında da oldukça geliştiler. Anadolu'nun ve Yunan uygarlıklarının buluşma noktası oralarıydı. Anadolu insanları daha ilkel olduklarından tanrı olarak hayvanları kullanırdı. Yunanlılar ise insan figürlerini ön planda kullanmaktaydılar. Efes'te yaklaşık 200 bin kişi yaşamaktaydı. Büyük bir şehirdi ve 20 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu vardı. Roma imparatorlarının da geldiği bir tatil bölgesiydi. Beyaz mermerlerle kaplanmıştı ve Paulus da buna değinir. İncil'in bu bölgede etkili olmadığını söylersek yanılmış oluruz. Efes'in liman girişine 4. büyük kolon yerleştirilmiş ve üzerine de haç işareti konmuştu. Bu kolonlar sırasıyla Matta, Markos, Yuhanna ve Luka'ya atfedilmişlerdi. Bugün yalnızca biri ayaktadır ve üstünde haç işareti vardır. İncil o denli etkili olmuştu ki bazı ateist tapınaklar daha sonra kiliselere dönüştürülmüştü. Elçi Paulus ve Yuhanna'nın çalışmalarından sonra bu bölgede çok sayıda Mesih inanlısı oldu. Elçi Paulus en etkili hizmetini Efes'te yapmıştır. Luka şöyle yazar. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Elçilerin İşleri 19. bölüm 10. ayet. Herkes Mesih'e iman etmedi ama herkes İncil'in müjdesini işitti. Bu belki de kilise tarihinin en önemli olaylarından biridir. Efes hem güzel bir şehir hem de Asya ilinin en büyük şehriydi. Asya'nın moda ve eğlence merkezi diye bilinirdi. Efes'e Asya'nın ışığı diyenler de vardı. Orası Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa'yı etkisi altına almış bir din ve ticaret merkeziydi. Elçi Paulus limana geldiğinde beyaz mermerlerle kaplı ana caddeye baktı. Şehir merkezine doğru yürürken çok güzel binalar, tapınaklar ve dükkanlar gördü. Geniş bir pazar yeri ile 20 bin kişilik bir tiyatrosu vardı. Diğer tarafta yine 100 bin kişilik basamaklı amfiteyatroları bulunmaktaydı. Efes'te bazen 1-2 milyon kişi bir araya gelirdi. Elçi Paulus en geniş çaplı çalışmalarını burada yaptı. Yuhanna da daha sonra burada kiliseye önder oldu. Şehir ilk önce Diana'ya tapınanların kurduğu Diana Tapınağı'nın çevresinde kurulmuştu. İlk tapınak tahtadandı ve hemen hemen deniz düzeyindeydi. Irmaklar zamanla o denli çok kum ve çamur getirdiler ki Büyük İskender'in zamanına dek tapınağın çevresi kum ile doldu. Hiçbir ülkede çevresini bu kadar çok yıkayan bir vadi görmedim. Irmaklar da İçlerindeki topraktan dolayı oldukça koyu kıvamdalar. İskender şehri aldığında ki İskender'in doğduğu gün tapınak yanmıştır, generallerinden birine burayı verdi. Taşınan toprak nedeniyle liman sürekli dolduğundan general halkı daha yükseğe taşıdı ve bugün de görülen kalıntılar oraya aittir. Elçi Paulus geldiğinde buraya gelmişti. Eski tapınağın yerinin bataklığı andıran zemini kömür ve derilerle kaplandı ve Büyük İskender tarafından daha sonra eski dünyanın harikalarının biri haline gelen yeni bir Diana tapınağı yaptırıldı. Bu şimdiye dek yaptırılmış en büyük Yunan tapınağını oluşturur. Yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki bu tapınağa 100'den fazla kolon kullanıldı ve 36 kolon elle işlendi. Kapıları selvi ağacından, kolon ve duvarlar mermerden, merdivenler Kıbrıs'tan getirilen özel bir asmadan yapıldı. Tapınak Asya'nın bankası gibi çalışmaktaydı. Aynı zamanda ünlü ressamların, heykeltıraşların, yapıtlarının sergilendiği bir sanat galerisi haline gelmişti. Apelles'in ünlü İskender tablosu da oradaydı. Mor renkli bir perdenin arkasında bereket tanrıçası Diana'nın kaba ve uçarı bir resmi vardı. Çok sayıda memesi, bir elinde sopa, diğerinde ise üç çatallı bir mızrak bulunuyordu. Halkın Efeslerin Artemis'i, Diana'sı uludur diye bağırması gerçekten acı bir görüntüyü oluşturuyordu. Diana puta tapanların en kutsal putuydu. Diana'nın tapınağı Atina'daki Parthenon'dan 4 kat daha büyüktü. 256 yılında godlarca yıkıldı. Paulus'un gününde sağlamdı. O tapınağın güzelliğini anlamak isterseniz İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret etmelisiniz. Oradaki yeşil kolonlar Ayasofya'yı yaptıran Justinian tarafından Diana tapınağından getirilmiştir.

0: İnsanlar çoktur. Daha sonra sevgi elçisi Yuhanna Efes'e önder olarak geldi. Önce Patmos'a sürüldü. Ardından 10 yıl boyunca sürgün ve hapiste yaşamış, sonra da Efes'e geri dönmüştü. Yuhanna bugün oradaki en yüksek tepede gömülüdür ve yanında da Aziz Yuhanna Kilisesi yer alır.
1: Vahiy 2. bölümde Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu yer almaktadır. Rab İsa Mesih bu topluluğa puta taparlığın ve bozulmuşluğun yayılmış olduğu bir ortamda seslenir. Burası önemlidir çünkü bence en önemli noktalardan bir tanesi bu topluluğun bulunduğu noktadır. Vahiy 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerine elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Onun topluluğu elinde tuttuğuna dikkat etmeliyiz. Topluluk onun kontrolünde, onun denetimindedir. O zaman bu denetime sahipti. Oysa şimdi aynısını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yürüyen ile kastedilen gerçekten de aşağı ve yukarı yürüyüştür. Bence halen daha aşağı ve yukarı yürümekte topluluğunu yargılamaktadır. Bu topluluğa 7 buyruk verilir. İlk olarak diyor ki senin yaptıklarını biliyorum. Burada imanlara hitap ettiğini anlamamız gerekmektedir. Rab İsa kaybolmuş olanlara iyi işlerini sormaz. Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı der kutsal söz. Romalılar 4. bölüm 5. ayette de Pavlus şöyle der. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan, Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğru işler değildir. Mesih kendisinin olanlara seslenir. Kurtulduktan sonra sizinle de iyi işler hakkında konuşmayı isteyecektir. Onun bu konuda söyleyeceği çok fazla şey var. Yine kutsal kitap Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Elçi Paulus Titus mektubunda Titus 1. bölüm 16. ayette şöyle yazmaktadır. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Birisi şöyle yazmış. Bir Mesih inanlısı iyi bir saat gibi olmalıdır. Her yere altından, açık yürekli, iyi düzenlenmiş, güvenilir ve iyi işlerle dolu olmalı. Rab İsa Mesih Efes'teki topluluğa, Elçi Paulus'un Efesliler 5. bölüm 18. ayette söylediği gibi ruhla dolu olun demektedir. Elçi Paulus onlara ruhla dolu olunca neler yapabileceklerini de anlatır. Şimdi de Rab İsa onlardan iyi işler beklemektedir. İkinci olarak Rab İsa Efes'teki inanlar topluluğuna emeğini biliyorum diyor. Efesli imanlar hizmetleri sırasında oldukça yorulmuşlardı. Üçüncü olarak sabrını biliyorum der. Sabır kutsal ruhun bir meyvesidir. Kötü adamlara dayanamadıklarında Rab İsa dördüncü olarak bilmekteydi. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları da bilmekteydi bu topluluk. Efes'e gelip elçi olduklarını iddia edenleri teste tabi tuttular. Dirilmiş Mesih'i görüp görmediklerini sorup kısa sürede gerçekten elçi olup olmadıklarını anlarlardı. Rab İsa onların insanları testten geçirmelerini ister. Bu bugün de çok geçerli ve önemli bir tutumdur. Altıncı nokta benim adım uğruna acılara dayandın sözlerinde vardır. Onun adı uğruna çarmıhlarını taşıyorlardı. Bu inanlılar Mesih'i vaaz etmekteydiler. Mesih bakireden doğduğuna, Tanrı olduğuna, fedakar ölümüne ve dirilişine inanmaktaydılar. İnançlarının faturasını da ödemekteydiler. Yılmadın diyor yedinci olarak, daha doğrusu bitkin düşmedindir. Bununla neyi kastetmektedir? Biraz önce yorulduklarını söylerken şimdi de bitkin düşmedikleri ifade edilir. Evet, bu Mesih inancının önemli özelliklerinden birisidir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Ünlü yorumculardan Moody, müjde yayma gezilerinin birinin sonunda yorgun argın bir şekilde eve gelir. Ailesi ise onun bir süre evde kalıp dinlenmesini ister. O ise şöyle demektedir. Ben işten değil, işi yapmaktan yoruluyorum. İkisi farklı şeylerdir. Mesih'in işinde

0: Ben değil, işin yapılmasından yorulmak doğal olmalıdır. Rab İsa'nın Efes'teki topluluğa verdiği 7 buyruk, Pentekost ile İsa'dan sonra 100 yılı arasındaki kilise tarihinde içine alır. Bu dönem Efes topluluğunu temsil etmektedir. Şimdi ise bir suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 4. ayet. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştım der. Bu insanlar Mesih'e olan derin ilgi ve bağlılıklarını yitirmişlerdi. Kutsal Ruh'un bu topluluğu getirdiği durumu tümüyle anlamak bizim için zordur. Kutsal Ruh, Efes'teki imanların Rab İsa ile iyi ve sıcak bir ilişki kurmalarını sağlamıştı. Onları Rab'be seni seviyoruz diyebilecek bir duruma getirmişti. Bu bize bugün çok önemli gibi görünmese de Mesih için bu sevgi önemliydi. Efeslere ilk sevginizden uzaklaştınız denir. Tümüyle sevgisiz değillerdi ancak o yöne doğru ilerlememekteydiler. Yaşadığımız kuşku dolu, soğuk ve ikiyüzlü dünyada bunu anlamak bizim için zor. Dünyasal şeyler kiliseye o denli girdi ki ilk toplulukların Mesih'e olan yakınlıklarını kavramak bizler için güçleşmektedir. Bu ilk topluluklar ilk önce İsa Mesih'le olan yakınlıklarından değil öğretilerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Oldukça büyük ve göz alıcı bir şehirde yaşıyorlardı ve imanların İsa Mesih'ten uzaklaşmalarına neden olan yönleri bulunmaktaydı. Bu topluluk orada 25 milyonluk bir bölgede o denli etkili olmuştu ki Roma İmparatorluğu bile bu topluluk aracılığıyla Rabbin sözünden duydu. O zamandan beri ara sıra Mesih ile çok yakın ilişkili olan kişilerin öykülerini duyar ya da okuruz. Amerika'daki yerlerle ilgilenen David Brinant da böyle birisidir. Kendisi verem hastalığına yakalanmıştı. At sırtında dolaşır, bazen kan kusar, baygınlık geçirir ve atından düşerdi. Atı da onun yanında beklemeyi öğrenmişti. Kendine gelince yine atına binip devam ederdi. Yolda da Rab İsa senin işinde yeterince çalışmadım. Ancak seni sevdiğimi biliyorsun derdi. Mesih ile böylesine bir yakınlığı vardı. Günümüzde böyle bir ilişki çok önemlidir. Bugün imanları hazırlama amaçlı pek çok kurs düzenleniyor. Buralarda hangi durumda ne yapılacağı ve ilkeleri öğretiliyor. Eşiniz ve komşularınızla ne tür ilişkiler içinde olmanız gerektiği anlatılır. Elbette bu ilişkiler önemlidir ancak bazı imanlar belli kuralları izlediklerinde çok başarılı bir iman yaşamı süreceğini düşünüyor. Bir soru sormama izin verin. İsa Mesih'i gerçekten seviyor musunuz? Eğer onu sevmiyorsanız hangi ilkeleri izlerseniz izleyin, hangi öğretiyi tercih ederseniz edin bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Mesih'i seviyorsanız hemen her tür yöntem işe yarar. Mesih ile olan yakın ilişkiniz tüm yaşamınıza yansıyıp hizmetlerinizi sevince dönüştürecektir. Pamuk Atölyesi'nde çalışan iki kızın öyküsü vardır. İkisi de iyi arkadaştı. Ancak biri işi bırakınca birbirini göremez oldular. Bir gün yolda karşılaşırlar. Çalışan kız arkadaşına sorar. Sen de hala çalışıyor musun? Hayır, ben evlendim der diğer kız. Bu kız atölyede çalışırken her akşam saatin 5 olmasını bekler, sonra da giyinip çıkardı. İşi ağırdı ve işini sevmiyordu. Şimdi ise evliydi ve çalışmadığını söyler. Ancak onun yaşamına bakarsanız çalışmadığını düşünemezsiniz. Her sabah erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlamakta ve öğlen yemeğini paketlemektedir. Gün boyu ise ev işi, yemek, çocuk bakımı ile ilgilidir. Akşam eşi döndüğünde güler yüzle onu karşılamakta, sofrayı hazırlayıp eşini ve çocuklarını doyurmaktadır. Ardından bulaşıkları yıkayıp çocuklarını yatırır. Gün boyunca bu kadar yorulduğu halde çalışmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü eşine aşıktır. Kocasını sever ve her şeyi severek yapar. İşte fark buradadır. Eğer sizin de ev ve inanlılar topluluğundaki yaşamınız bir yük haline gelmişse, Mesih ile olan ilişkinizde sorun var demektedir. Rab İsa, Efes'teki inanlara başlangıçtaki sevginizden uzaklaştınız diyor. Ve bunun nedeni de budur. Onlar için çözüm nedir? Vahiy 2. bölüm 5. ayette bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım der. Yapmaları gereken ilk şey hatırlamak ya da anımsamaktı. Bellek çok harika bir özelliğe sahiptir. Birisi Tanrı'nın bize verdiği bellek sayesinde Aralık ayında bile güllere sahip olabileceğimizi söylemiştir. Bir başkası ise belleğin ancak iyi birisinin sahip olmaktan zevk alacağı bir özellik olduğunu söyler. Ne zaman iman ettiğinizi hatırlıyor musunuz? O zaman Rab İsa'nın size nasıl dokunduğunu ve hissettiğiniz heyecanı da hatırlayın. Peki şimdi ona karşı soğuk ve ilgisiz misiniz? Ondan uzaklaşmış durumda mısınız? Anımsayın. Bir zamanlar nerede olduğunuzu hatırlayın. Aynı yere yeniden dönebilirsiniz. Tövbe et diyor. Mesih imanlarının da tövbeye ihtiyaçları vardır. Kendi kendimize yetmekten uzaklaşmalı, gurur ve kendini beğenmişlik kalıplarını kırmalı, sahte dindarlıktan kaçmalı ve büyük bir azizmiş gibi yaşamaktan kurtulmalı ve tövbe etmeliyiz. Bu yeniden Rab'be dönmektir. İnanlara verilen mesaj da bu. Topluluk kurtulmamış birinin tövbe etmesini nasıl bekleyebilir? Kurtulmamış birisinin ilk yapması gereken şey kurtuluş bulmak için Mesih'e dönmektir. Mesih'e gelip ona iman edince Selanik Kilisesi'nde olduğu gibi günahından da uzaklaşacaktır. Yaşayan diri Tanrı'ya hizmet etmek ve oğlu beklemek üzere putları bırakıp Tanrı'ya döndüler. İmanlı toplulukları da duymak istemeseler de tövbe etmek zorundadır. Hatırlamalı, tövbe etmeli ve Rab'be dönmeliyiz. Eğer tövbe etmezsen sana gelir kandilliğini yerinden kaldırırım diyor ayet. Mesih kandilliğini yerinden kaldırırım der. Bugün ne kadar çok sayıda kilise kapalı gibi. Bir zamanlar dolup taşan yerler Tanrı sözü öğretilmediği için artık boştur. Mesih bugün de kandillerin yanıp yanmadığını izlemektedir. Işık artsın diye fitilin ucunu kesmekten ya da biraz üflemekten ise çekinmeyecektir. Vahiy 2. bölüm 6. ayette yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim der. Nikolas bileşik bir sözcüktür. Niko fethetmek, las insanlar anlamına gelir. Topluluk görevlilerinin dışında olanlar bu las kökünden gelmektedir. Nikolas yanlarının kim olduklarını tam olarak bilmek güç. Bazı uzmanlar onların halk üzerinde etkin olmaya çalışan bir imanlı grubu olduğunu düşünüyor. Başka bir açıklama ise Antakya'da yoldan sapan ve günahı iyice anlayabilmemiz için günahlı bir yaşam sürmemiz gerektiğini öne süren Nikolas adında birinden bahseder. Şehvetin ruha zarar vermediğini öne sürüp ahlaksız bir yaşam yaşıyorlardı. Öyle inanıyorum ki Nikolas yanlarıyla kastedilen budur. Efes'teki topluluk onları sevmezdi. Birazdan göreceğimiz gibi Bergama'daki topluluk onlara tahammül etmeye çalışmaktaydı. Vahiy 2. bölüm 7. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim der. Kulağı olan herkes Tanrı sözünü işitemez. Sesi duyabilir ama mesajı anlamayabilir. Rab İsa uyuyan kulakları uyandırmak için bunu söyler. Onun bu ifadeyi İncil'de sık sık kullandığını görüyoruz. Kulakları var ama işitemezler der. Şimdi ise ruhsal algılama yeteneği olanlara seslenilecektir. Ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Ruh kutsal ruhtur. Topluluğun öğreticisi. Galip gelen içten inanan kişidir ki ancak kuzunun kanı aracılığıyla galip gelebilir. Yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim diyor. Yaratılış 3. bölüm 22, 23 ve 24. ayetten hatırlanacağı gibi ilk günahtan sonra insanın yaşam ağacından yemesi yasaklanmıştı. Ancak cennette yasak levhası kaldırılacaktır ve her birimiz yaşam ağacından yeme ayrıcalığına kavuşacağız. Onun meyvesi nasıldır bilmem ama mutlaka çok güzeldir. Çoğumuzun yaşam konusunda fazla bilgisi yok. Burada daha çok sebze gibiyiz ancak orada meyve gibi olacağız. Daha önce hiç bilmediğimiz şekilde yaşayacağımız kesin. Tanrı'nın cenneti Tanrı'nın bahçesidir. Cennet yalnızca sokakları altınla kaplı bir yer değil, aynı zamanda yemyeşil bir bahçe olacaktır. Efes topluluğu, topluluğun en iyi durumunu yansıtmaktadır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 26. Bölüm Fısıh Yemeği.
1: Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker ya Rab beni denemek istemedin ya diye sormaya başladılar. O da bana ihanet edecek olan dedi. Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, Rabbi yoksa beni mi demek istedin diye sordu. İsa ona söylediğin gibidir karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona, herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin. Petrus, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin 2 oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte 1 saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir. Ama beden güçsüzdür. İsa 2. kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle 3. kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
0: İsa tutuklanıyor.
1: İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi gelip beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı.
0: İsa yüksek kurulun önünde.
1: İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp ''Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?'' dediler.
0: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
1: Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip ''Sen de Celileli İsa ile birlikteydin'' dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek ''Neden söz ettiğini anlamıyorum'' dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara ''Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi'' dedi. Petrus ant içerek ''Ben o adamı tanımıyorum'' diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp ''Gerçekten sen de onlardansın, konuşman seni ele veriyor'' dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek ''O adamı tanımıyorum'' dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.
0: 27. bölüm. Yahuda kendini asıyor.
1: Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. ''Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim.'' dedi. Onlar ise ''Bundan bize ne? Onu sen düşün.'' dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler ''Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz.'' dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmişti. Böylece peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar.
0: İsa vali Pilatus'un önünde.
1: İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus, yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenler ise Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu. "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle "Çarmıha gerilsin!" diye bağırışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
0: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
1: Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ötle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın, hadi kurtar kendini, Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in" diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek, "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diyorlardı. "İsrail'in kralıymış, şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim." Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü "ben Tanrı'nın oğluyum," demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler.
0: İsa'nın ölümü.
1: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle "Eli, Eli, lema şavaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince "Bu adam İlyas'ı çağırıyor," dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak Efendimiz dediler. O aldatıcının daha yaşarken ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara yanınıza asker alın. Gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
0: 28. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağrırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler.
0: Nöbetçilerin getirdiği haber.
1: Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceliğin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır.
0: Son buyruk.
1: 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tarif.
5: Radio Light.

0: Thanks. Close enough?
1: Rock and roll.
0: Okay. Or whatever this is.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: one mercy.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Umut Kadınları programında tekrar birlikteyiz. Ben Semire, sizler için güzel ve özel konularla tekrar buradayız.
1: Selam sevgili dostlar, ben Serap. Size tüm gün için esenlik ve bol sevinçli bir gün olmasını dilerim. Semire dediğin gibi bugünkü konularımız bir harika. Çünkü bugün tam da dinleyicilerimizi ilgilendirecek konularımız var. Bugünkü programımızı kaçırmanızı istemeyiz.
0: Serapcığım, istersen konu başlıklarımızı verelim. Programımızın birinci bölümünde kadınlara göre kadınları mutlu etmenin 50 yolu. Erkekler, wow, kulağınız bizde olsun. Ve erkeklere göre kadınları mutlu etmenin yolları hakkında konuşacağız. Kulaklarınızı açın ve bizi dinleyin.
1: Evet sevgili dinleyici, ayrıca evliliğiniz zor günlerden mi geçiyor? Eşiniz tarafından yeterince anlaşılamadığınızı mı hissediyorsunuz? Evliliğinizi içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak mı istiyorsunuz? O zaman kesinlikle bizi dinlemeye devam edin.
0: Sevgili dinleyicilerimizin kesinlikle istediklerinden eminim. Programımızın ikinci bölümünde evli olanlarımız için de bazı yararlı bilgiler vereceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aradan sonra bizler burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta bir Umut Kadınları programımız güzel bir konuyla devam ediyor. Kadınları mutlu etmenin 50 yolu olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar nedir? Hem kadınlar açısından hem de beyler açısından kadınları mutlu etmenin yollarına bakacağız.
1: Günlük hayat içinde bir kadını mutlu eden o kadar çok şey var ki bunların arasında yüz maskesi yapmak veya spor yapmaya başlamak gibi kişisel bakımla ilgili örneklerin yanı sıra kariyerinde emin adımlarla yürümek ve tabii ki de aşk da var. Semire istersen maddeler halinde sıralayalım.
0: Ama bir düşünsene Serap, kadınlar nelerden mutlu oluyor? Bu konu üzerinde araştırma yapılmış ve 50 madde halinde sıralanmıştır. Bunlardan bir tanesi de her kadının hayali olan
1: anne olmak ve aşık olmak.
0: Ve ayrıca bütün günü sadece bakıma ayırmak.
1: Alışveriş yapmak.
0: Çok beğendiği elbiseyi indirimde çok ucuzda almak.
1: Doyasıya tatlı ve çikolata yemek.
0: Pazartesi işe gelmeden önce manikür ve pedikür yaptırmak.
1: Ve aylık kuaför macerasını tamamlamış, yepyeni bir renge ve kesime kavuşmuş olmak ve tüm bunları yaptıktan sonra herkesin çok yakışmış demesi.
0: Cilt bakımı yaptırıp siyah noktalardan kurtulmak.
1: Masaj yaptırmak, üzerine de bir güzel uyku çekmek.
0: Düzenli olarak yüz ve vücut kremi kullanmak.
1: Selülit kremlerinin işe yaradığını hissetmek.
0: Aldığı duş jelinin, şampuanın, kremin kokusunun güzel çıkması.
1: Ve aldığı parfümün kalıcı olduğunu anlamak.
0: Uzun bir aradan sonra ağda yaptırmış olmak.
1: Sabah gözleri şiş uyanmamak.
0: Pedikürden sonra büyük bir mağazaya gidip bütün sandaletleri denemek.
1: Spora başlamak ve en önemlisi devam edip incelmek.
0: Eski dar pantolonların içine girebilmek sonrasında.
1: Evet, gece kız kıza çıkıp gezmek.
0: Tartıya çıktığı zaman istediği kiloda olduğunu görmek. Güvenli bir ilişki kurmak kadının istediklerinden biri de.
1: Dizi izlemek.
0: Sürpriz hediye almak. Sevgili ya da eşlerden, özel günler dışında da sürpriz hediyeler, hiç değilse bir buket çiçek almak.
1: Sevgilinin ya da eşin yemek yapması kadını mutlu eder.
0: Sabah kalktığında hazır bir kahvaltı sofrasıyla karşılaşmak da kadını mutlu eder.
1: İltifat almak.
0: Kariyerinde emin adımlarla ilerlemek, terfi etmek ve zam almak.
1: Yoğun bir günün ardından eve giderek huzurlu ve mutlu bir gece geçirmek.
0: Yavru kedi almak, onu sevmek ve onunla oynamak da kadını mutlu eden yollardan bir tanesi.
1: Çiçek yetiştirmek, bahar ve yaz aylarında balkonlardaki sardunyaların, güllerin açması kadınları mutlu eder.
0: Makyaj yaparak yüzünde beğendiği yerleri ortaya çıkarmak.
1: Aldığı rujun veya göz kaleminin etrafa bulaşmaması da.
0: Fondötenin ve pudranın bütün gün ilk sürdüğü andaki gibi yüzde kalması.
1: Ten rengine uygun allık bulmak.
0: Gece yemeğe çıkmak, ardından dans etmek.
1: Bütün gün evde tembellik yapmak.
0: Yakın arkadaşlarla buluşup kahve sohbeti yapmak.
1: İş çıkışı lezzetli bir kokteyl içmek.
0: Kendisi için sürpriz doğum günü partisi düzenlenmesi.
1: Ev değiştirmek ve yeni eve yeni eşyalar almak.
0: Uzun zamandır beklenen tatile çıkmak.
1: Güneşlenmek, güzel bir şekilde bronzlaşmak ve bu rengin uzun süre kalması.
0: Sevgili dinleyiciler, bu 50 yolu sizler için araştırdık ve kadının mutlu olduğu 50 tane noktayı sizlerle paylaştık. Umuyoruz ki sizler için yararlı olmuştur bu bilgiler. Beyler, bunları sakın göz ardı etmeyin ve kulaklarınıza küpe olsun. Eşleriniz, anneleriniz, kız kardeşleriniz için de bunları uygulayabilirsiniz.
1: Evet, şimdi gelelim erkeklere göre kadınları neler mutlu eder? Yani erkeklerin listesi her zamanki gibi çok daha az. Erkeklerin bakış açısına göre kadınların mutluluğunu sadece 10 maddede özetlenmiş. Evet, yanlış duymadınız.
0: O kadarcık mı?
1: Kesinlikle, biz bayanlara göre 50 maddeden oluşuyor, belki daha fazlası. Ama birçoğumuzun bildiği gibi erkeklerin bakış açısına göre her şey daha mantık yoluyla özetlenmiş diye düşünüyorum. Evet, tekrar ediyorum. Erkekler kadınların mutluluğunu sadece 10 maddede özetlemiş. İlk olarak sürpriz hediye almak. Evet, kadınlar sürpriz hediyelerden hoşlanır denmişti zaten. İkinci olarak iltifat etmek. Bunu da değinmişti bayanlarımız. Ve üçüncü olarak cinsel doyum denmiş. Dördüncü olarak çocuk sahibi olmak. Yani anne olmak demiştik. Beşinci, ilanı aşk. Bu bayanları mutlu eder. Ama bu erkeklere göre olan. Altıncı olarak gün içinde beklemediği anlarda sevgilisi tarafından aranmak. Yedinci olarak alışveriş yapmak. Sekizinci madde, güven vermek. Ve 9. dedikodu. Bizim bayanların 50 maddenin içinde dedikodu yoktu.
0: Evet, ama erkeklerin var. Erkeklerin bakışıyla.
1: Erkeklerin bakışıyla dedikodu maddenin içine konmuş.
0: Kadını mutlu eden şeylerden biri.
1: Evet. 10. olarak da güçlü görünmek. Bu erkek

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümümüzde kadınları mutlu eden şeyleri sıralamıştık. Şimdi ikinci bölümümüze geçmeden bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
1: Evliliğinde sorun yaşayan birinin doktoruyla yaptığı konuşmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Semire, istersen bu konuşmayı birlikte okuyalım mı?
0: Tabii ki. Eşim bana artık onu mutlu etmediğimi söyledi. Bu bana çok ağır geldi. Öyleyse ayrılalım dedim. Onu da kabul etmedi. Seni çok seviyorum ama beni hiç önemsemiyorsun. Beni sevdiğini düşünmüyorum dedi.
1: Siz ne hissediyorsunuz?
0: Onu seviyorum ama son zamanlarda bunu göstermemiş olabilirim. Çok çalışıyorum. İşim stresli. Eve geldiğimde konuşacak halim olmuyor. Sadece televizyon seyretmek istiyorum.
1: Kaç yıllık evlisin?
0: 15 yıl olmak üzere. Sorumluluklar arttı. İşler yoğunlaştı. İkimiz de çok yoruluyoruz ve birbirimize zaman ayıramıyoruz. Biraz haklı ama ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Onu sevdiğimi neden göremiyor? Yaptıklarım ona yetmiyor mu?
1: Eşinizin sizden ilgi ve destek görmeye, şefkat hissetmeye ihtiyacı olabilir. Kadınlar bu ihtiyaçları giderilmediğinde mutsuz olurlar.
0: O da bana ilgi ve destek göstermiyor. Benim ihtiyacım yok mu?
1: Var mı?
0: Elbette var ama ben şikayet etmiyorum.
1: Şikayet etmeden de duygularınızı paylaşabilirsiniz.
0: O devamlı şikayet ettiği için bir de ben bu konuları açmak istemiyorum.
1: Anladığım kadarıyla bir kısır döngü içine girmişsiniz. O mutsuz olduğu için şikayet ediyor, siz de bu şikayetlerden bıktığınız için sessiz kalmayı yeğliyorsunuz. Bu sefer o sessiz kalmanızdan daha fazla şikayetçi oluyor. Siz de daha fazla kaçıyorsunuz. Birbirinizden iyice uzaklaşmışsınız.
0: Aynen öyle. En sonunda patladı işte. Ayrılma noktasına kadar geldik. Ben aslında ayrılmak istemiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Eşine, evine sadık, çok çalışkan bir adamım. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Daha ne yapayım bilmiyorum.
1: Sanırım yaşantınızda bazı şeyleri değiştirmeniz gerek. Hem kendiniz hem de ilişkiniz için. Siz bu değişiklikleri yapmaya istekli misiniz?
0: Bilmiyorum. Ne olduğuna bağlı. Dediğim gibi ben eşimi seviyorum ve ayrılmak istemiyorum. O da beni seviyor ama işte olmuyor niyeyse.
1: Farkındaysanız birbirinizi sevmeniz problemleri çözmeye yetmiyor. Erkeğin ve kadının farklı ihtiyaçları var. Öncelikle farklılıklarınızı anlayıp kabul etmeniz gerek. Örneğin erkekler yorgunken veya stresliyken kendi dünyalarına çekilmek isterler. Bunu eşinizle paylaşarak sessiz kalma ihtiyacınızın onu sevmediğiniz anlamına gelmediğini anlatabilir misiniz?
0: Bunu sizden duymak rahatlattı beni. Ona bunu anlatacağım. Ben söyleyince inanmıyor. Ondan kaçmak için bahane uydurduğumu sanıyor.
1: Diğer yandan siz kendi dünyanızda kaybolurken onun da ilgi görme ihtiyacı olduğunu unutmayın.
0: Peki nasıl çıkacağız bu işin içinden?
1: Birbirinizin farklı ihtiyaçları olduğunu kabul etmek gerek. Kadın erkek ilişkilerini zor kılan nedenlerin başında bu geliyor. Farklı olduğumuzu göremiyoruz. Amerikalı psikolog Dr. John Gray, Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten adlı kitabında bu farklılıkları anlatıyor ve uzlaşma yollarını gösteriyor. Küçük jestlerin bile kadınlar üzerinde ne kadar büyük bir etki yarattığını söylüyor ve kadınları mutlu edebilecek 101 yolun listesini veriyor. Bu listedeki küçük şeyleri önemsemeyip ben çok daha önemli şeyler yapıyorum, kapısını açmasam ne olur diye düşünebilirsiniz. Ama eşinizin bu küçük şeylerden çok daha fazla etkilendiğini unutmayın. İşte bu da erkek kadın arasındaki önemli bir fark. Bunları onu sevdiğinizi göstermenin minik yolları olarak da düşünebilirsiniz. Dr. Gray, bir erkeğin bunu anlamasının zor olabileceğini söylüyor ve şöyle açıklıyor. Kadınların arabalardaki benzin deposu gibi sevgi deposu olduğunu düşünün. Bu deponun tekrar tekrar ve sık sık doldurulmaya ihtiyacı var. Küçük jestler yapmak, kadının sevgi deposunu dolu tutmanın en kolay yoludur. Kadın, deposu dolu olduğunda sevildiğini hisseder. Sevildiğini hisseden kadın da eşine daha büyük bir sevgiyle yaklaşır.
0: Dr. Gray'in eşlerin bayanlara yapması gereken 101 maddelik listesinden bazı örnekleri paylaşmak istiyoruz sizlerle. Size uygun olanları seçebilir, yenilerini ekleyebilirsiniz. İlk olarak eve gelince ilk iş eşinize sarılın. Ona gününü nasıl geçtiğini sorun. Ne var ne yok gibi genel sorular yerine onun gün içindeki planlarından haberdar olduğunuzu hayatını takip ettiğinizi ima eden sorular sorun. Onu dinleyin. Gazete okumadan, telefonunuzu kurcalamadan, başka bir şeyle ilgilenmeden gözlerine bakarak dinleyin. Onu sevdiğinizi söyleyin. Bir not yazıp bırakın veya ona mesaj yollayın. Ona özel günler haricinde çiçek alın. El ele yürüyüşe çıkmayı önerin. Uyanınca ona sarılın. Uyumadan önce de ona sarılın. İşe gitmeden önce, evden çıkarken ona sarılın. Bir yere giderken kapısını açın. Onun önünden girmeyin. Ona yol verin. Mutfakta bulaşıklarda, yemek hazırlamasında ona yardım edin. Yeni bir şey giydiğinde ona iltifat edin. Saçını değiştirdiğinde bunu fark edin. Sabahları ona siz çay veya kahve yapın. Ona masaj yapın. Onunla alışverişe gidin. Beraber romantik bir film izleyin. Ev içindeki küçük tamirleri yapın. İşe gittiğinizde onu öğlen yemeğine davet edin. Film seyrederken elini tutun. Çocuklarınızı siz uyutun. Yorgun olduğunu söylediğinde yardım edin. Geç kalacaksanız arayıp haber verin. Her gece yemeği o yapıyorsa arada sırada siz yapmayı teklif edin. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunda bazı şeyleri düşünmek için yalnız kalmaya ihtiyacım var, birazdan yanına geleceğim diyerek ona durumunuzu açıklayın. Hazırlanması için ona ekstra zaman verin. Kadınların hazırlanmasının daha uzun sürdüğünü hiç unutmayın.
1: Gün içinde kestirmek istediğinizde ona haber verin. Birden ortadan kaybolmayın. Onu sevdiğinizi söyleyin. Çoraplarınızı yere atmayın. Dışarı çıktığınızda onu değişik yerlere götürmeye çalışın. Hep kendi sevdiğiniz yere gitmeyin. Gün içinde arayın, hatırını sorun. Hafta sonları romantik kaçamaklar yapın, çöpü boşaltın. Başkasına kızdığında onun tarafını tutun. Cinsel hayatınızın düzenli olmasına dikkat edin. Onun fotoğrafını çekin. Arabayı onu gelmeyecek, korkutmayacak şekilde güvenli bir şekilde kullanın. Sizin yanınızda oturduğunu unutmayın. Onun isteklerine saygı gösterin. Başkalarının yanında da ona ilgi gösterin. Onun varlığını unutmayın. Onu dansa götürün. Beraber dans etmeyi öğrenin. İlişkinizin başındaki gibi davranmaya çalışın. Gazetede okuduğunuz ilginç bir yazıyı onunla paylaşın. Market alışverişini yapın. Nasıl hissettiğini ona sorun. Eve gelirken ona sevdiği bir tatlı alın. Banyoyu temiz bırakın. Ağır paketleri siz taşıyın. Hasta olduğunda veya bir sıkıntısı olduğunda onu takip edin. İyileşip iyileşmediğini sorun. Ona küçük hediyeler alın. Temizliğinize özen gösterin. Kıyafetini değiştirmek istediğinde anlayışlı davranın. Ona her fırsatta sarılın.
0: Biz bayanlar nelerden mutlu olduğumuzu bahsettik. Şimdi de erkeklerimizin nelerle mutlu olduğuna bakalım. Günümüzde erkeği memnun etmenin yolları o kadar da zor yollardan geçmemektedir. Erkekler de aslında küçük şeylerden mutlu olurlar. Erkek ilişkide karşı cinsten ilgi bekler. Onu mutlu etmesini ve onu asla sıkmamasını ister. Bunun yolları da şunlardır. Erkeğe karşı yapılan en büyük hata inatlaşmaktır. Onlarla inatlaşmayın. Unutmayın, çok basit sorunu ya da konuyu karşılıklı inatlaşarak içinden çıkılmaz bir hale sokabilirsiniz. Bir konuda haksız olduğu halde konuşmaya devam ediyorsa bile üstüne gitmeyin. Bırakın konuşsun. Daha sonra sakin bir şekilde olayı çözmeye çalışın. Erkekler genel olarak kadınların futbol muhabbeti yapmasından hoşlanmaz. Eğer partneriniz de bu düşünceye sahipse yanında futbolla ilgili konulara dahil olmamaya çalışın. Ona sevdiği yemekleri yapın. Bu sayede kendilerini özel hisseder ve mutlu olurlar. Her ne kadar trip çekmeyi sevmeyiz deseler de ara sıra atılan tripler ilişkiye hareket katar. Karşı cinsin monotonluktan sıkılmasını engeller. Bol bol övün, iltifat edin. Kedi gibi olurlar ve sizin söylediğiniz şeyleri dikkate almaya başlarlar. Aslında bu davranış kadınlara özgü diye düşünülür. Fakat erkekler de iltifattan oldukça hoşlanırlar. Yapmasını istemediğiniz bir davranış olduğunda ona emir kipinde bunu belirtmeyin. Daha alttan alarak laf aralarında söylerseniz yavaş yavaş aklına işleyerek sanki kendisi istiyormuş gibi kendi istediğinizi yaptırabilirsiniz. Cinsel yaklaşımlarda o anın en iyisi siz olmaya çalışın. Aman aman çok güzel olmayalım diye uğraşmayın. Çünkü bir erkek sizinle sevgili oluncaya kadar giyiminize, kuşamınıza önem verir. İlişki başladıktan sonra o düşkünlük sona erebilir. Tabii ki bu bakımsız olun demek değildir. Sadece dozu iyi ayarlamak gerekir.
1: Eğer erkek arkadaşlarıyla takılmaktaysa sürekli mesaj atmayın ya da aramayın. Çünkü bu onları oldukça rahatsız eder. Erkekler doğal olarak yaratıldığından ilişkilerinde kontrolün kendinde olmasını isterler. Bu yüzden küçük oyunlarla ona bunu hissettirebilirsiniz sevgili bayanlar. Daha sağlıklı bir ilişki yürütmeyi başarabilirsiniz. İşte erkeği memnun etmenin yolları bu ve buna benzer noktalardan geçer. Karşılıklı empati her ilişkinin kurtarıcısıdır. Mutlu olmak kadar mutlu etmek de önemlidir.
0: Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bize ulaşmak, görüş ve önerilerinizi paylaşmak isterseniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bir maratonu kazanmanın heyecanı derin ve tatmin edicidir. Kupayı almak bütün çabalara ve çalışmalara değiyor. Yeniden doğarak Hristiyan yaşamı yolunda kendi yarışlarına başlayanları daha büyük bir sevinç beklemektedir. Bu yaşamın sonundaki bitiş çizgisini geçtiğimizde bizi Mesih'le birlikte sonsuz bir yaşam beklemektedir. Bugün yeniden doğuş mucizesi neden yalnızca Tanrı tarafından gerçekleştirilebilir? Onu öğreneceğiz. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Yuhanna 3. bölümünden İhtiyacımız Olan Mucize adlı mesajımızın 3. kısmını paylaşacağız. Yalnızca Tanrı'nın işi olan yeniden doğuş mucizesi.
2: Hristiyanlığın ölüleri alıp dirilten bir kurtarıcısı vardır. Yeniden doğuş Tanrı'nın işidir, bunu unutma. İkincisi, biz yalnızca Tanrı'nın işiyle doğmadık, Tanrı'nın isteğiyle doğduk. Şimdi seninle biraz uğraşacağım ve teolojik ufkunu genişleteceğim. Bazılarınız söylediklerimden rahatsız olabilir ama ben yine de söyleyeceğim. Ben her zaman benimle aynı fikirde olmaman sorun değil. Daha sonra bunu yaptığın için gelip benden özür dileyebilirsin diyebilirim. Sana bir soru sorayım. Fiziksel olarak doğmayı sen mi seçtin? Bu senin seçimin miydi? Annenle baban dünyaya gelmeyi isteyip istemediğini sormadan biz bu çocuğu doğuramayız mı dedi. Hayır, bu seçimi senin yerine annen ve baban yaptı. Yeniden doğmayı sen mi seçtin? Yoksa seni dünyaya getirmeyi Tanrı mı seçti? Pastörüm, yine aynı şeyi yapıyorsun. Abartıyorsun diyebilirsin. Kutsal kitabın açık değil mi? Umarım kutsal kitabın her zaman yanındadır. Çünkü söylediklerimin kutsal kitaba uygun olduğundan emin olman çok önemlidir. Yuhanna 1. bölüme bak. 12. ayette şöyle der. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Ama 13. ayete bak. Onlar ne kandan? Gördüğün gibi Tanrı onları kabul edince yeniden doğdular. Ne beden ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Bunun senin soyunla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun için bazılarınız, anne babalarınız Hristiyan olmadığı halde Hristiyandır. Bazılarınızın da anne babaları Hristiyan ama sen değilsin. Kandan değil. Dedem Metodist bir vaiz olduğu için ben de Hristiyanım diyemezsin. Böyle olmaz. Sen ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdun. Bu bazı insanlar tarafından senin yerine verilmiş bir karar ya da insanların isteği değildir. Tanrı'nın isteğidir. Yuhanna bunun bizim fikrimiz olduğunu sanmamamız için bütün fırsatları ortadan kaldırır. Tanrı'nın isteğiydi. Yakup da o yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca gerçeğin yeni bildirisiyle yaşama kavuşturdu. Bizim yeniden doğmamızı sağlamak Tanrı'nın kendi isteğiydi. O zaman sen de madem öyle diyorsun o zaman her şey olacağına varır diyebilirsin. Tam olarak değil. Çünkü seçme yapan baba olsa da bedensel olarak hayatta olduğumuzdan onun seçimini kabul etmemizi sağlamak için insan iradesiyle birlikte çalıştığını hiç unutmayalım. İşte bunun için Yuhanna 1. bölüm 12. ayet ve 13'ten okuduğum metinde çok güzel bir denge var. Bizim açımızdan baktığımızda onu kabul edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisini verir. İnsan yönünden onu almaktır. Onu kabul edenlere yetki verir. Tanrı yönünden Tanrı insanların iradeleri üzerinde çalıştığı için Tanrı tarafından dünyaya tekrar getirilirler. Bu nedenle Tanrı Mesih'i kabul etmek isteyenler için insan iradesi aracılığıyla çalışır. Öte yandan hiç kimse kendi iradesi dışında bir şey yapmaya zorlanamaz. Tanrı'nın işinin bir parçası da iradelerimizi onun amaçlarıyla uyumlu hale getirmektir. Bunun için de Tanrı sözü vaaz edilirken dinlemek çok önemlidir. Tanrı sözünü okuman önemlidir. Çünkü daha sonra Tanrı sözü senin iradeni onun amaçlarına uygun hale getirmek için Tanrı tarafından kullanılır. Eşimle benim eskiden Sovyetler Birliği olarak anılan ülkede büyümüş bir arkadaşımız vardı. O bir ateistti. İsa Mesih'in müjdesini bir süredir onunla paylaşıyorum. Birkaç hafta önce dükkanına gittiğimde yeni antlaşmayı okuduğunu gördüm. Bu harika bir şey. İçimden bir ses onun iradesinin Tanrı'nınkiyle aynı hizaya geleceğini ve Tanrı'nın sözüyle Tanrı'nın ruhunun birleşerek onun yüreğinde Tanrı'nın mucizesini gerçekleştireceğini söylüyor. Yeniden doğmanın her şeyden önce Tanrı'nın işi olduğunu hiç unutma. İkincisi Tanrı'nın isteğidir. Üçüncüsü her zaman Tanrı'nın istediği şekilde gerçekleşir. Ne demek istiyorum? Yeniden doğuşun Tanrı'nın insan yüreğinde doğrudan ve anında gerçekleştirdiği bir şey olduğunu biliyor muydun? Dini törenlerin aracılık ettiği bir şey değildir. Tanrı'yı temsil ettiğini iddia eden birinin aracılık ettiği bir şey değildir. Tanrı'nın doğrudan yürekte yaptığı bir şeydir. Bunun anlık bir iş olduğunu biliyor muydun? Orta Çağ döneminde insanlara iman etmenin bir süreç olduğu, kiliseye gitmeleri gerektiği, onu yapmaları bunu yapmaları gerektiği öğretildi. İman etmek bir süreç olduğu için insanlar hiçbir zaman emin olamıyordu ve bu süreç hiç bitmediği için imkansız gibi görünüyordu. Kutsal kitap Mesih'i aldığımızda ölümden yaşama geçtiğimizi söyler. Tam da sözünü ettiğim gibi ışığın karanlıkta parlamasını sağlayan Tanrı insanın yüreğinde de parlar. Ve parladığında bu anlık bir deneyimdir. Yani zamanın bir noktasında gerçekleşir. Hiçbir zaman tekrarlanmaz. Asla tekrar tekrar yeniden doğmak zorunda değiliz. Bu arada gelecek haftanın konusu da bu. Ve iki hafta sonra çok önemli bir konuya değineceğiz. Kuşkularla nasıl baş ederiz? Ve yeniden doğduğundan nasıl emin olursun? Lütfen bu mesajları kaçırma. Burada metnin bize anlatmaya çalıştığı şey, bir bebeğin zamanın belirli bir noktasında doğması gibi, kişinin de Tanrı'nın ailesine zamanın belirli bir noktasında doğmasıdır. Aslında bir zaman tünelinden geçersin. Bu noktada yeniden doğmamıştın. Bu noktada yeniden doğdun ve Tanrı'yla olan ilişkin sonsuza dek netleşmiştir. Peki, bir insan yeniden doğduğunda ne olur? Yaşadığı hayata geri mi döner diye sorabilirsin. Bir bebek doğduğunda ne olur? Küçük bir bebek doğduğunda, o minik sevgi yumakları doğduğunda ona bakarız ve parmaklarını sayarız. Yeni babaların hepsi bebeklerin el ve ayak parmaklarını sayar. Çoğu zaman her birinden 10 tane olduğunu görürler. Ama tırnakları dikkatini çekti mi? Yani minnacıktır ama vardır. Bazı bebekler kaşsız doğarlar ama kaşlarının çıkacağı yeri görebiliriz. Bebek tamdır. Hiçbir eksiği yoktur. Şimdi büyümeye ihtiyacı vardır. Tanrı'nın ailesine doğduğunda senin ihtiyacın olan şey de büyümedir. Tam doğdun. Koleseliler 2'de kutsal kitap Mesih'te doluluğa kavuştuk der. Sonra büyümeye başlarsın. Sözün sütünü emmeye ve diğer insanlarla paydaşlık etmeye başladığında birdenbire senin içinde yaratılmış olan Tanrı'nın yaşamanın daha ön plana çıkmaya başladığını keşfedersin ve büyümeye başlarsın. Bu aniden kusursuz olacağın anlamına gelmiyor. Hristiyan olan yani ruhtan yeniden doğan ama hala alkolizmle ya da çeşitli diğer günahlarla mücadele eden düşen kişiler olabilir. Ama bu kişilerin içinde artık Tanrı'nın yaşamı vardır. Şalter açılmıştır. Tanrı bir mucize yaptı ve İsa bu mucize olmadan Tanrı'nın egemenliğini görmeyi bile hayal etmeyin dedi. Tanrı'nın ailesine ikinci kez doğmadığın sürece göksel topluluğun bir parçası olamazsın ve Tanrı'nın egemenliğini göremezsin. İşte bu yüzden Mesih yeniden doğmak zorundasın dedi. Bence Nikodim yeniden doğdu. Pastor Wiersbe'nin bu metnin üzerinde bir vaazı vardır. Yuhanna'nın 3. bölümünde Nikodim'in kafa karışıklığının neden olduğu bir karanlığın içinde olduğunu, çünkü bilmesi gereken şeyleri bilmediğini söylüyor. Aynı bazılarının yeniden doğması gerektiğini bildiği halde bunu ilk kez duyuyor olması gibi. Ancak Nikodim kafa karışıklığının neden olduğu bir karanlığın içindeydi. Yuhanna 7'de yüksek kurulun önünde İsa'yı savunması suçluluk duygusunun alacakaranlığıydı. Şimdi İsa'nın gerçekten Tanrı'dan gelen bir peygamber olduğuna, yeniden doğması gerektiğine, yani Nikodim'in yeniden doğması gerektiğine inanmaya başlıyordu. Mesih'e yöneltilmiş olan bunca öfke ve nefrete karşın onun yanında durması ve Mesih öldüğünde İsa'nın bedeninin mes edilmesi için 50 kilogram baharat getirmesi bunun göstergesidir. Onca insanın içinden bunu yapan Nikodim oldu. Tanrı'dan doğmamış ve o ilginç gecede İsa'dan yeni benliği duyup radikal bir değişim yaşamamış hiç kimse böyle bir şey yapmazdı. Arkadaşlar, Nikodim'in Tanrı'yla ilişki kurmak konusunda neden bu kadar ilgili olduğunu tartışmak çok ilginçti. Oysa yüksek kuruldakilerin çoğu İsa'yla hiçbir şekilde ilgilenmiyordu. İyi işler yapmaktan, törenler düzenlemekten hoşnuttular. Onlar açısından bakıldığında yeteri kadar doğruydular. Neden bazı insanların Mesih'e olan ihtiyaçlarının farkına vardıkları, bazılarının ise varmadığı sorusuna cevap veremeyiz. Modi Kilisesi'nde sıklıkla Mesih'e iman eden çocukların öyküleri anlatılır. Ve bu çocuklar İsa'nın verdiği sevinç ve özgürlük duygusundan çok hoşnutturlar. Anne babalarının inanmasını bekleyerek onlara açıklarlar. Anne babaları onlara bağnaz olduklarını söyler. Anne babaları Mesih'i reddeder ve yüreklerini katılaştırır. Bu sorunun cevabını bilmiyor olabiliriz ama ben size bir soru sorayım. Senin yüreğin ne durumda? Tanrı'yla barış.
3: Sonsuzluğu Tanrı'yla geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin İhtiyacımız Olan Mucize adlı 4. mesajını dinledin. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir efendim? Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Bu hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, farkındalık oluşturarak, dengeyi oluşturarak, yepyeni dünyaların, bambaşka dünyaların kapılarını aralayabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Ve bugünkü konumuz nedir? Çok da uzatmadan hemen konuya girelim.
1: Evet, konumuz stresi azaltmanın yolları. Üzerine konuşacağız.
0: Şimdi duyar gibiyim. Evet, yerimizi değiştirelim. İşte Hawaii'de, tropik adalarda falan yaşayalım. O zaman stresimiz gidecektir. Evet, ama maalesef öyle olmuyor. Çünkü içimizdeki huzursuzluğu nereye gitsek oraya aslında götürüyoruz. Bazen evet, çevresel faktörler gerçekten büyük rol oynuyor ama bazen de kendi içimizde bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Evet, Gamze'nin o güzel girişlerinden bir tane dinleyelim bakalım.
1: Evet, herkes çok stresli çünkü yaşamın bizden çok şey beklediğini düşünüyoruz. Önümüze sürekli zorluklar çıkıyor. Her seferinde o zorluğu da geçersek bitiş çizgisine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ama olmuyor tabii.
0: Değil mi?
1: Stresi aynen. Azaltmanın tek yolu yaşamımızı dengelemek ve basitleştirmek. Bugün bunu nasıl yapacağımıza bakacağız.
0: Evet, doğru söylüyor Gamze. Bazen şöyle düşünüyoruz. Şu sınavda bitsin, tamam. Sonra bir stresim yok. İşte tamam, şu sınavda bitsin. İşte vizeler bitsin, bize bitti. Final bitsin, tamam. Bir mezun olayım, oldun. Bir iş bulayım, bir stres kalmayacak. Bulduk. İşte bir şöyle bir böyle, o asla bitmiyor. Bitmiyor. Yani hatta okul yıllarındaki dinleyicilerimiz için söylüyorum. Şu anda çok streslisiniz tabii ki, evet. Ama emin olun, şu anki stresiniz gelecekte o iş zamanında vesairedeki stresinizden daha az. Genel olarak okul yıllarını sonradan çok özlüyoruz. Tabii şöyle bir şey var. İş dediğimiz şeyin, hayat dediğimiz şeyin stresli olması zorunlu değil. Gayet keyifle çalıştığımız, gayet sevinçle, severek yaptığımız işlerle dolu güzel hayatlarımız olabilir. Ama bunun için önce kendi bakış açımızı birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Var mı şöyle güzel soruların?
1: Tabii ki, her zamanki gibi.
0: Evet, buyurun efendim, hazırım. Hemen cevaplayacağım.
1: Evet. Evet, hayatı basitleştirmek nedir? Bence önce bunun üzerinde biraz konuşabiliriz.
0: Sadeleşmek çok önemli bir şey. Nedir sadeleşmek? Hayatta kendimizi bazen bazı zor durumlara kendimiz sokuyoruz. Nasıl sokuyoruz? İşte şunu şunu şunu yapmam lazım. Böyle işte ben olmazsam şu olmaz. O yüzden şunların bana ihtiyacı var vesaire. Üstümüze normalde kendimizin olmayan yükleri alıyoruz. Sırtlıyoruz her şeyi. Başkalarının sorumluluklarını kendimiz yükleniyoruz. Normalde aslında hiç de bizim işimiz olmayan şeyleri sanki kendi işimizmiş gibi böyle üzerimizi alıp en sonunda o yüklerin altında eziliyoruz. Hayatımızı basitleştirmek, normalde şimdi size pek çok şey söyleyeceğiz. Zihnimizde daha az dosya oluşturarak hayatımızı basitleştirebiliriz. Daha fazla keyif, daha az stres için en önemli şey bu. Daha az dosya. Çünkü bir bilgisayar gibi düşünün beynimizi. Bu örnek zaten sürekli olarak veriliyor. Zaten inanılmaz fazla veri girişi var ve bu bize stres yaratıyor. Önce stres kaynaklarının farkına varmak lazım. Daha sonrasında da tabii ki bunları azaltarak hayatımızı basitleştireceğiz. Stres kaynaklarından biri aşırı veri. Yani zihnimize sürekli gelen sesler, işte o kadar gürültü kirliliği, bir yandan veri akışı, yani veri akışı derken görsel veri, sanki zaten sokakların kalabalığı vesaire yetmiyor. Bir de üstüne video, sosyal medya, medya, işte fotoğraf, bunların hepsini beyin işlemeye çalışıyor. Ve en sonunda bir bilgisayar nasıl bir yerde artık teklemeye başlıyor, donmaya başlıyor, beynimiz de artık yeter diyor bir noktadan sonra. İşte biz de onun bu noktalarına stres, gerginlik diyoruz.
1: Evet. Peki, girelim konuya. Nasıl basitleştireceğiz yaşamımızı? Neler yapmamız gerekiyor bunun için?
0: O kadar çok şey var ki bunun için. Başla bakalım.
1: İletişime önem verelim.
0: Çok hayatımızda önemli. Stres sebebi dediğimiz çoğu şey, şu kişi bana bunu yapıyor, bu kişi bana bunu yapıyor. İletişim yeteneklerimizi geliştirmemiz lazım. Biz bunun pek çok yolunu programlarda anlatıyoruz zaten. Gerçekten uygulandığında tabii ki gerçek anlamda bize zarar veren insanlarla mesafemizi koruyacağız. Aynı ortamda da olsak. Bazen geliyorlar bana diyorlar öğretmenim şöyle şöyle işte onun yüzünden okuldan soğudum. Şöyle böyle ne yapabilirim? Şimdi öğretmenin eğer gerçekten bir yani çalışmasıyla alakalı problem varsa bu belki gerekli mercilere, gerekli kişilere iletilebilir. Ama onun haricinde eğer birebir yine bu yolda devam etmek durumundaysak, öğretmenimizi değiştiremiyorsak, patronumuzu her kimse değiştiremiyorsak ya da ailemiz ev içerisinde bir iletişim problemi varsa burada yapabileceğimiz tek şey ya oralardan gideceğiz ki çoğunlukla bu mümkün olmuyor ya da o kişilerle iletişim kurmayı öğreneceğiz. Belirli sınırlarımız olacak, onları aşmalarına izin vermeyeceğiz ve kendimizi karşımızdakinin yerine koyup normalde o bize nasıl davranmasını istersek biz de ona öyle davranacağız. Yani bu kişi şöyle şöyle olsaydı sorun çözülürdü dediğimiz çözümü biz önce uygulayacağız ki karşımızdan da daha yumuşak bir tepki, yumuşak bir karşılık gelsin.
1: Evet, hayır demeyi öğrenelim.
0: Bunu geçenlerde başka bir bölümde evet, daha söylemiştik. Herkes şunu yapalım mı? Evet. Bunu yapalım mı? Evet. Bu sosyal hayat için de geçerli. Bazen aşırı sosyallikten strese giriyoruz. Bana gelir misin? Gelirim. Başka birisi diyor mesela gel kahve içelim. Tamam. O öbürü başka bir yere çağırıyor. Bu öbürü başka bir yere. Ya benim bir bilgisayara bakar mısın? İşte bozuk ya da işte bir format at şuna. Tamam. Herkes bir iş veriyor. Herkes sizle birlikte olmak istiyor. Tabii ki çok güzel bir şey. Güvenilmek ve sevilmek çok güzel bir şey ama sonra bir bakıyorsunuz ki zaman kalmamış. Neden? Çünkü sürekli birilerinin istediği, o kişi sizle buluşmak istedi, bu kişi sizden yardım istedi falan. Bunların arasında bütün kaynaklarınız tükenmiş.
1: Evet.
0: O yüzden biraz bazen kendi merkezimize çekilmek, hayır diyebilmek önemli. Hayır dediğiniz zaman da sevilmeyeceğinizi düşünmeyin. Evet dediğiniz zaman bu bir alışkanlık haline gelmemeli. Bu seferlik evet dediğinizi bilmeleri gerekiyor. Hani bir daha yapamayabilirim ama bu seferlik olur. İkincisi şöyle bir durum var. Eğer hayır diyemiyorsanız alışkanlık olarak ki özellikle sağ yarı küresi beyninin daha etkin olanlar bunda zorlanır. Zaman kazanın. Ya bir bakayım ben sana akşam yazarım. O an kazanabileceğiniz kadar zaman kazanın. Sonra o hayır deme cesaretini bulacaksınızdır. Zaten o otomatik evetlerinizden böyle böyle kurtulacaksınızdır.
1: Evet.
0: Kısa bir araya gidelim.
1: Hı hı.
0: Sonra devam edelim.
1: Tamamdır. Bu arada belki sizin stresi azaltma yollarınızla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa ya da konuştuklarımızla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'ın ışık saçan değerli dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün stresi nasıl azaltırız buna bakıyoruz. Siz stresli misiniz? Azaltıyor musunuz stresinizi? Hiç bunun üzerine çalışıyor musunuz?

0: sakinleştirelim, bir şöyle derin nefes alalım, nefes verelim. Dedik ki hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü mesafemizi korumamız lazım ki insanlardan kaçmak zorunda kalmayalım. Bir sonraki maddemiz neydi?
1: Çevrenizdekilerle ilişkilerinizde olumsuz duyguları hayatınızdan çıkarın.
0: Çok güzel bir söz. Olumsuz duyguları hayatımızdan çıkaralım. Olumsuz duygu nedir? Öfke, kıskançlık, çekişme. En başta bunlar. Böyle duygularla, nefretle yaşanmaz. Bu insanı hayatımızdan çıkaramıyorsak bunları şifalandırmamız gerekiyor bu duyguları. Kendimizin farkında olup neden böyle bir karşılaştırma yapıyoruz, neden kıskandık? Tabii çok da zordur bu kadar dürüst olmak kendimize ve bundan kurtulduğumuzda hayatımızda neler değişecek? O zaman daha özgüvenli olacağız. Karşılaştırma yapmayıp, kıskanmayıp, çekişmediğimizde ya da sürekli olarak bize yapılan kötülüklerin hesabını tutmadığımızda sırtımızdan koca koca yükleri atmış olacağız ve o şey, o bize yapılan şey bize zarar vermeye devam edemeyecek o zaman. Zaten olması gereken şey bu. Neden o kötü şeyin kazanmasına izin veriyoruz ki sürekli? Bir sonraki nedir?
1: Sonraki de şöyle, karşılaştırma yapmayın. Sen de aslında biraz bahsettin.
0: Evet. Karşılaştırma özellikle insanlar arasında, yani teknik bir şey alıyoruzdur, ne bileyim televizyon alacaksınız. Teknik özelliklerini karşılaştırırsınız, tamam. Ama insanların kendilerini birbirleriyle karşılaştırması kadar saçma bir şey olamaz. Biz ürün değiliz. Bundan kastım şu. Mesela bir şarkıcıya soruyorlar. Çok büyük bir müzisyenin öncesinde hazırlamak için izleyiciye bir şarkıcı çıkar. Dolayısıyla ona soruyorlar. Ya işte bu kadar büyük birinin öncesinde çıkacaksınız. Kendinizi kötü hissediyor musunuz? Çünkü şu varsayım var. Sizden sonraki sizden iyi söyleyecek. Siz kendinizi daha ezgin hissediyor musunuz? Kızcağız şöyle diyor. Hayır. Çünkü o kendi söylediği gibi söylüyor. Ben kendi söylediğim gibi söylüyorum. Hepimizin bu dünyaya katacağı ayrı ayrı noktalar, ayrı renkler var. Ne bileyim, ben yeşil katıyorum, Gamze mavi katıyor diyelim. Yeşil maviden iyidir ya da kötüdür diyemeyiz. Biz derecelere göre bir şey yapmıyoruz aslında. Daha iyi şarkı söylemek ya da daha kötü şarkı söylemek diye bir şey yok. Ya da daha iyi koşmak, kötü koşmak diye bir şey yok. Daha yeşil koşmak var, mavi koşmak var. Karşılaştıramazsınız. Tabii ki yarışma gibi bir şey olur, süreler karşılaştırılır. Teknik olarak böyle bir şey de tamam. Ama hayatınızda yaptığınız işlerde işin içine sayı girmeyen çoğu yerde gereksizce kendimizi birbirimizi karşılaştırıyoruz. Rakibiniz, yarışacağınız tek kişi tabii ki de kendiniz olun. Yani orada işte o şu notu aldı ya da o şu kadar kazanıyor. Ben şu notu aldım ya da bu kadar kazanıyorum. Hayır. Ben kendi durumumla karşılaştıracağım kendimi. Eğer illa bir şeyle karşılaştıracaksam. Ben bundan bir seneki önceki halime göre ne durumdayım? Ya da ben işte matematikten geçen sefer 70 aldım. Bu sefer 71 alabildiysem süper. Çünkü artı birdeyim. Ama işte X kişisi 90 almış. Bana ne? Demek ki onun yeteneği ağırlığı bu yönde. O zaman o da başka bilmem neden başka bir şey yapıyordur. Hepimiz farklıyız. Anlatabiliyor muyum?
1: Biriciyiz, evet. Ve kendinize sakinlik alanları, anları oluşturun.
0: Evet, sakinlik alanları bir böyle sakin yeriniz olsun. Bu evinizde bir köşe de olabilir. Kimsenin size ulaşmayacağı, yani sizi rahatsız etmeyeceği bir yeriniz de olabilir. Mesela odanızda bir kitap okuma yeriniz varsa ya da sahilde bir kayanın üstüne tünemek de olabilir. Bir kütüphane de olabilir. Bir yerdeki çimenlere oturmak da olabilir. Ama ben burada duracağım ve sakince kendi iç sesimi dinleyeceğim diyebildiğiniz alanlarınız olmalı. Bu benim sürekli söz ettiğim seminerde şöyle bir çalışma vardı. Sanatçı buluşması diye bir çalışma var. Bunda tek başınıza bir yerlere gitmek zorundasınız. Böyle size sakinlik sağlayacak bir alan oluşturmak zorundasınız.

0: yapacaksınız ve kendinize bu alanda zaman ayırmak durumundasınız. Elinizde sosyal medya olmadan, video izlemeden kendinizle zaman geçirmek gerekiyor. İşte o zaman haftada bir saat bu mecburi, bu seminer için ve kendinize bir işte kahve ısmarladınız diyelim, oturdunuz. Ders çalışmak değil, kendinizle geçireceksiniz o bir saati. Size özel o. Bu belki sabah sayfalarınızı yazdığınız, eğer her gün yazamıyorsanız, sabah sayfalarınızı yazdığınız bir zaman olabilir. Kendinizle alakalı neler yapmak istediğinizi düşündüğünüz bir zaman olabilir. Elinize gitarınızı alıp da belki ufaktan tıngırdattığınız bir zaman olabilir. Böyle belki yürüyüş yaptığınız, nefes çalışması yaptığınız, bir şekilde rahatladığınız bir zaman olabilir. Kendinize sevdiğiniz ufak, işte ne bileyim, çileğinizi, muzunuzu, artık neyiniz varsa sevdiğiniz bir şeyleri alıp sadece kendiniz keyfini çıkarın. Sen yapıyor musun böyle şeyler?
1: Evet, yapmaya çalışıyorum yani. Çok tabii ki her zaman çok sıklıkla olamıyor ama zamanım olduğu süreçlerde yapmaya çalışıyorum ben de. Evet, bu arada bir araya girelim. Ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edelim. Siz de lütfen bize yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizdeyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız ve bugün stresi azaltmanın, hayatımızı basitleştirmenin yollarından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Evet, nerede kalmıştık?
1: Dedik ki kendinize sakin anlar oluşturun.
0: Evet, sanatçı buluşmasından bahsettik. Ve bu benim çok çok çok sevdiğim bir şey. Bir gün kendi sanatçı buluşmamda eski okuluma, üniversiteme gittim. Orada da çimenler var. Çimenlere serildim, oturdum. Yapmak istediğim şey ufak bir kedi maması gibi, yani ödül maması almıştım yanıma. Ve sadece işte kitabım, defterim vesaire vardı. Orada tek başıma zaman geçirmek istedim. Sonra köpekler geldi, etrafıma oturdular. 6 tanesi bir çember yaptı etrafımda. Oturdular ve mama olduğunu da bilmiyorlar. Kokusunu alabilecekleri gibi bir durumda değildi. Onları ufak ufak besledim. Ondan sonra kendime sabah sayfaları yazdım. Biraz bir şeyler okudum. Biraz şarkı söyledim kendi kendime. O sırada işte birileri geldi. Benle konuşmak istediler. Oturduk, sohbet ettik. Yeni birisiyle tanışmış oldum. Hoş bir zaman geçti. Ve o telefon olmadan ve hiç planlanmadan, İlla beni tanıyan birileriyle olmadan çok keyifli bir saat geçirdim. İlk başta ya bir saat nasıl geçecek, telefon yok, bir şey yok diye düşünülüyor. Ama sonrasında da o bir saat yetmiyor. Keşke daha uzun olsa diyorsunuz ki ben zaten daha uzunda kalmıştım. Senin böyle ilginç en sevdiğin anın nedir sanatçı buluşmalarındaki? Var mı öyle bir gün işte şöyle şöyle yapıyordum, şununla karşılaştım falan dediğin?
1: Tabii var.
0: Şimdi hatırladı.
1: Evet. Sanatla terapi eğitimi aldığım süreçte olmuştu. Bir sergi gezecektik ve o anda bize iyi gelen bir alanı belirleyip onun üzerine bir yazı yazmamızı istedi hocamız. Neden iyi geldiği üzerine. Hepimiz bütün böyle bir grup halinde yapıyoruz bunu. Hepimiz işte o gün o sergi alanına gittik. Ve o alanı gezdik. Herkes böyle hoşuna giden, iyi gelen o alanda kaldı. Düşündük. Sonrasında işte yazmaya başladık.
0: Ama siz beraber başlamışsınız. Yalnız değilmişsin ki.
1: Yani evet. Yalnız olarak olmadı.
0: Ama mesela bir gün sahile gidip oturduğunda kucağına kedi gelmişti, oturmuştu. Ha, onu evet. Anlatıyordun mesela.
1: Evet.
0: Öyle çok eğlenmiştin onunla.
1: Aynen evet. Yani tamamen yalnız bir an ve o benim yanıma gelmeyi seçti. O anı benimle paylaştı. Güzeldi.
0: Yalnızlık kötü bir şey değildir.
1: Çok güzel bir şey.
0: Bazılarımız çok dışa dönüyoruz ve sürekli içimizde bir huzursuzluk varsa daha fazla kişiyle, daha fazla gürültüyle, daha fazla bir şeylerle, sosyal etkinlikle, etkileşimle, iletişimle bunu örtmeye çalışıyoruz. Ama iyileşmeleri için üstlerin örtülmeleri değil, şöyle bir silkelenip, üzerlerine biraz ilaç falan konup, bandaj yapılıp, pansuman yapılıp bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Öyle üstünü kalabalıklarla örttüğümüz yaralarımız genelde derinleşmekten başka bir noktaya varamıyor. Yani iyileşmesi o şekilde çok zor. O yüzden evet, eğer çok içe dönüksek tabii ki aynı zamanda dışa da dönmeye çalışacağız. Çok dışa dönüksek içimize dönme çalışmaları yapacağız. Ancak bu şekilde dengeli bir birey olabiliriz iletişim açısından. Evet, bir sonraki maddemiz nedir?
1: Yaşam ve çalışma alanlarımızı sadeleştirebiliriz.
0: Bu çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü daha başından şunu söyledim. Beynimizde fazla veri akışı var. Ve beynimiz bütün bunları işlemeye çalışıyor. Tamam, müthiş bir bilgisayar ve evet yapabilir. Büyük oranda yapabilir ama ne problemimiz var? Bütün bunlar bizim başımızda, bizim zihnimizi meşgul ediyor. Ve bir süre sonra artık beyin zorlanmaya başladığı için kendimizi stres altında hissediyoruz. Odaklanmamız için, özellikle zihinsel sağlık için geçenlerde bahsetmiştik. Böyle verilerin azaltılması çok önemli. Şimdi siz ne koyuyorsanız çalışma masanıza, beyniniz onu bir klasör olarak algılıyor. Bazı çalışma arkadaşlarımın masaları bir sürü süsler, şunlar bunlarla dolu. Benim çalışma masamda sadece kalemliğim, rengarenk kalemlerim, ondan sonra işte bilgisayarım ve hani dosya oluyor. Geri kalan şeyler çok kolay ulaşabileceğim çekmecelerin içinde. Neden? Çünkü beyniniz her gördüğü şey için bir sürü nöron bağlantısını aktive ediyor. Örneğin bir ne yapalım? Bibloya bakıyorsunuz. Sizin beyniniz o biblo ile alakalı. Onu size kim verdi, o ne zaman geldi oraya, o biblo, kedi biblosu diyelim. Kediler, o arada kedilerle alakalı sizin anılarınız, falanınız, filanınız, oradaki renkler, bu porselen mi işte, seramik falan filan, vernik, bunları düşünüyor, onunla alakalı anılarınızı düşünüyor, onun teknik bir şeylerini. Yani beyniniz bütün onunla ve kediyle alakalı her şeyi o an işlemeye başlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar az şey olması alanlarımızda iyidir. Uzak Doğu felsefelerinde vesaire evin sadece %30'u doldurulur. Çünkü boş alan çok değerlidir. Zaten minimal tasarımların da ana fikri budur. Yaşamak için, orada işte defterlerinizi, kitaplarınızı dağıtmak için vesaire alan tanımış olursunuz kendinize. Evde de o yüzden her yerde bir eşya, bir biblo, bir şey olmasındansa ben kendime koca bir boş alan kalmasını çok seviyorum. Orada spor yapıyorum ve ortada geniş kocaman bir alan var. İstesem sehpalar falanlar filanlar bir şekilde doldururum ama ne gerek var?
1: Evet. ve dediğin gibi kullanmadığınız ve gereksiz eşyalardan kurtulun.
0: Evet, kullanmadığımız eşyalardan kurtulmak şu açıdan önemli. Onlar da beynimizde birer dosya olarak tutuluyor. Yani sizin belki 5 yıldır giymediğiniz ama dolapta duran kıyafet başka arkadaşlarınızın ya da ihtiyaç sahiplerinin işine yarayabilir. Ve eğer verirseniz size yenisi gelecek. Yani kendinizi tıkamanın da anlamı yok. Berekette de öyledir. Bir şey vermiyorsanız alma verme dengesi diye bir şey vardır. Bir şey hayatınıza akmaz. Önce çıkacak, havuz gibi düşünün. Nasıl ki bir yandan boşalıyor su, o su temizleniyor, geliyor. Ya da yeni su gelecekse yeni su akıyor ama bir yandan ya taşarak boşalıyor ya da içeride sistemden bir şekilde o su çekiliyor. Başka türlü hayatınızı temizleyemezsiniz. Eski kıyafetler atılacak. İşte dersiniz ki belki 3 yılda bir kere bak işte ben bunu atmadım, gördün mü işe yaradı. Ama onun yerine siz onu verseydiniz ona zaten o işinize yarayacak şey size gelecekti. Ve o bir kere de bak ben dedim olması için beyniniz belki 3000 tane dosya işliyor. Değmez yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden kurtulun gitsin. O şeylerin anıları sizde kalıyor. O şeylerde, o kıyafeti giydiğinizde nasıl hissettiğiniz falanınız filanınız, bütün her şey zihninizi kurcalıyor. Gereksiz eşyaları atın. Sadeleşin. Mümkün olduğu kadar. Süs eşyalarını da böyle öğretilerde vesaire, yani bu bir öğreti değil bu arada, bu tamamen bilimsel bir şey, İşe yarar eşyalardan, fonksiyonel eşyalardan seçiyorlar. Örneğin aydınlatma, lambalar. Hani hem böyle hoş duran bir şey olabilir, aynı zamanda da bir okuma lambası olarak kullanılabilir. Hadi bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim.
1: Evet, bu arada sizler de bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın vatandaşları, Radyo Light'tasınız. Ve bugün stresi azaltma tekniklerinden bahsediyoruz. Beynimizi nasıl rahatlatacağız ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, alanlarımızı sadeleştirelim dedik. Çünkü beynimize çok fazla veri girişi oluyor bu sebepten ötürü. Dedik ki atmamız gereken şeylerden kurtulalım ve bir sonraki maddemiz neydi?
1: Bir sonraki maddemiz de şu, herkesi memnun etmeye çalışmayın.
0: Evet, geçenlerde söz ettiğimiz hayır demeyi öğrenin ile aynı, neredeyse aynı. Ay beğendi mi ki, ay oldu mu ki, ay işte bunu yapmazsam ne der, el alem ne der sonra vesaire. Hiçbir zaman herkesi mutlu etmeniz mümkün olmayacak. Klasik bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatayım. 1,5 dakika içerisinde. Hoca eşeğiyle, torunuyla, elinde de birazcık yük gidiyor. İlk başta çocuğu eşeğe bindiriyor. Yükleri de eşeğe koyuyor. Kendisi yürüyor. Ondan sonra birileri görüyor yolda. Birileriyle karşılaşıyor. Ya hoca senin yaptığın iş mi diyorlar? Böyle şey mi olur? Sen koskoca adamsın. Sen yürüyorsun, çocuk orada eşeğin üstünde, sen otur diyorlar, tamam diyor. Değiştiriyorlar, çocuk yürüyor. Başka birisiyle karşılaşıyor, diyor ki ya hoca böyle iş mi olur diyor, küçücük çocuk yürütülür mü diyor bu havada. Peki, hoca çocuğu da alıyor eşeğin sırtına. Ondan sonra başka biriyle karşılaşıyorlar. Ya hoca diyor, sen de ne adamsın, bu yapılacak iş mi? Eşeğin haline baksana, hem ikiniz çıkmışsınız üstüne, hem yük taşıyor. Bu hayvancağıza yazık değil mi peki? En sonunda herkes, ikisi de iniyor eşekten. Yükü de ellerine alıyorlar. Ondan sonra başka biriyle karşılaşıyorlar. O da diyor ki ya diyor sen diyor ne adamsın diyor, aklın yok mu senin diyor. Hani hem yükü siz taşıyorsunuz hem siz yürüyorsunuz. Eşek niye var o zaman hoca diyor. Eninde sonunda hoca yine çocuğu oturtuyor, yükleri yüklüyor. Sonra diyor ki oğlum sen birilerini hoşnut etmeye çalışırsan işin zor olur senin. İlk baştaki başlangıç noktalarına geri dönüyorlar neticede. Aynen böyle. Bir şeyler yaptığınız zaman birileri beğenecek, birileri beğenmeyecek. Birileri illa onda olumsuz bir yön bulacak. Ama problem olan şey şu ki biz kendimizi neden beğendirmeye çalışıyoruz ki? Zaten değerlisiniz. Öncelikle öz değerin gelişmesi gerekiyor. Tabii ki işlerimizi geliştirelim, kendimizi kişisel olarak geliştirelim. Ama sürekli onaylanma beklemek mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Çünkü hayatınızı durduk yere başkalarını mutlu etmeye adamış, boşu boşuna geçirmiş olursunuz. Sonunda da kimseye zaten yaranamazsınız. Lütfen lütfen bu el alem ne der sonralar bir artık gitsin. İki, hani ben böyle cici çocuk olacağım ve toplum beni kabul etsin fikrinden de kurtulalım. Tabii ki biz doğru olanı, yararlı her olanı zaman yapacağız, evet. Ama kimseleri memnun etmek için değil.
1: Evet, katılıyorum. Peki, bir sonraki maddede ödemelerinizi düzenleyin.
0: Bu da ayrı mesele. Da şimdi gelelim. Önce çevremizi düzenledik. Evde az eşya, çalışma masasında az eşya, kıyafet dolabımızda mümkünse az eşya. Tamam. Sonra insanlarla ilişkilerimizi sadeleştirdik. Şimdi şuna geliyoruz. Yapılacaklar listelerini sadeleştirmek. Ödemeleri zamanında yapmak şöyle bir şeydir. Eğer bunlar birikirse zaten bize stres oluyor. Bir şey almadan önce, hatta sağlıklı finans yönetiminde, bireysel finansta bundan söz etmiştik. Ödemelerinizi küçük küçük bir şekilde bölebilirsiniz. Ve hani yutulabilir lokmalar haline getirdikten sonra önce bu ödemeleri düzenli yapmaya odaklanacağız. Daha o ödemeler bitmeden başkasını üstüne yüklemek çok çok yararlı değil. Ne olacak? Uykularınız kaçacak. Ay ödeyemeyeceğim, nasıl ödeyeceğim, ödeyecek miyim? İşte şu zaman şu var, bu zaman bu var olacak. Ne gerek var? Onun yerine önce tek bir yerden mümkün olduğu kadar borçlanıp, yani ayrı ayrı bir sürü yerden bir sürü borç yapmadan zaten mümkünse nakit parayla bir şeyleri yapıp daha sonrasında o fatura günü ya otomatik ödemeleri kullanıp ya faturayı kendiniz ödüyorsanız geldiği anda ödeyin, durumunuz varsa ertelemeyin. Kafanızda o da bir sürekli uyarı, bir alarm olarak kalıyor. Beyniniz çünkü bir yerde şu yapılacaktı, onu tutuyor ve sürekli olarak size bir şey yapmayı unuttun, bir şey yapmadın, bak bir şey yapacaktın, hadi yap, yapsana şeklinde sizi rahatsız ediyor normalde. Onun yerine yapın ödemeleri, kurtulun, onun stres yükü de sizi bıraksın, değil mi?
1: Evet, çok doğru gerçekten.
0: Nedir bir sonraki?
1: Ve bir sonraki, hayatınızı kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanın. Kolaylaştırmak evet. için kullanın.
0: Ben bu konuda çok acı çekiyorum. Şöyle, bazı insanlar hala nasıl ki sanayi devriminde hayır ben elle öreceğim bu kaza diye tutturanlar oldu. Günümüzde de hala teknolojiye karşı direnenler oluyor. Halbuki ne gerek var? Benim 80 yaşında neredeyse bir teyzem var. Cep telefonunu yıllar önce aldı, gayet hakim, o kadar rahat kullanıyor ki ve bu onun hayatını kolaylaştırdı. Teknolojiye direnmememiz lazım. Maalesef şimdi gençler, tamam siz açıksınız teknolojiyi kullanmaya ama sizden bir sonraki nesil de daha farklı bir şekilde tamamen gerçeklikten kopacak ve size de bu garip geliyor. Bir önceki nesle de siz garip geliyorsunuz, bu ne, her şeyi internetten yapıyorlar olarak algılanıyor. Sabah sayfalarının yazılışında bile, bu programı dinleyenler, takip edenler bilir, farklı farklı yöntemler var. Yani bunu dijital olarak da yapabilirsiniz. Bazılarınız da diyecektir, hayır ben kaleme dokunmalıyım, ben kağıda dokunmalıyım, ben bunu bu şekilde yapacağım. Yani böyle kişiler de var. Ödev yaparken vesaire biz tabii ki internetten yardım alıyoruz. Şimdi bir de yapay zekalar var. İşte hayır efendim yapay zeka yapmayacak, ben yapacağım demenin manası yok. Sadece olay intihale, yani çalıntı olmamasına, telif haklarına dikkat etmek. Onun haricinde eğer bilgileri oradan alıp kendiniz cümle haline getirip işliyorsanız hiçbir problem yok. Hayır ben tamamen kendim çizeceğim. Neden? Yapay zeka size fikir verebiliyor. Daha güzel, yani bir eşiği aşıp da daha geniş geniş ufuklara yelken açmak varken neden minicik bir sınırlılık içinde kendimizi böyle paralayalım ki yani? Değil mi?
1: Evet.
0: Elimizden gelen sesli dikte mi kullanacağız? Yapay zeka kullanacağız. Ne geliyorsa 3D yazıcı kullanalım. Bakalım neler yapabiliyoruz onlarla. Her şeyi, teknolojinin bize sunduğu her şeyi iyiye ya da kötüye kullanma hakkımız var. Yeter ki biz iyiye kullanalım. Kötüye kullanmadığımız sürece teknolojinin her nimetinden yararlanmada hiçbir zarar çıkmaz. Teknoloji iyidir.
1: Yararlıdır. Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra da tamamlarız. Evet.
1: Evet. Yorumlarınızı, konu fikirlerinizi, yazmak istediklerinizi lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikte olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Daha stressiz başka bir dünya istiyoruz. O yüzden de kendimizde ufak tefek değişiklikler yapmamız lazım. Ve gelelim diğer şeylere. Ne yapsak da hayatımız basitleşse, bunları konuşuyoruz bugün.
1: Evet.
0: Evet, bir sonraki maddeye geçelim.
1: Küçük işleri ertelemeyin, gün sonunda tamamladığınız işleri yazın.
0: Bu süper bir şey.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu size öz değer ve hani başarı hissiyatı getirecek bir şey. Hı-hı. Ve organizasyon yeteneği getirecek bir şey. Bugün şunları yapacağım ve bu çok basit de olabilir. Çöpleri at. Hop, yanına bir tane o tik işareti, yapıldığı işareti geldiği zaman, heh, bu işi başardım, bu işi de başardım. Beyin sürekli dopamin salgılıyor. Beyninizin böyle mutluluk hormonları salgılamasını istiyorsanız, yaptığınız işleri birer başarı olarak ona kabul ettirebilirsiniz. Basit yani, sonuçta çöpleri attınız. Bu uzun süren bir iş değil ama küçümsenecek bir şey de değil. Neticede bir iştir, o yüzden yazacağız. Gün içerisinde yapılacakları önceden yazmak çok önemli. Hı hı. Çünkü ya işte şunu unuttum olmaz. İki, aklınızda o sürekli olarak bir şey yapacaksın, bir şey yapacaksın, şunu da yapacaksın diye sinyal gelmez size. Beyniniz bu şekilde strese giriyor. Zaten bir listeniz var, bakıyorsunuz ve bir şekilde yapıyorsunuz. O yüzden yazınız, yanına o tik işaretini atınız. Bırakın beyniniz sürekli bir şeyler yapılması lazım stresine gireceğine, zaten yapılacaklar orada duruyor yazılı. Ben sadece dopaminimi salgılayayım diye mutlu olsun.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir sonraki nedir?
1: Bir sonraki de ahlaklı bir yaşam sürmeye çalışın.
0: Bu çok önemli. İşte mesela dedikodu yapılıyor, birinin arkasından bir şey çevriliyor, bir şey oluyor. Ve bu, ay işte duydum ya, öğrendim ya. Yalan söyleniyor. Ondan sonra öyle işte dedim ben ona ne demiştim. O yalanın peşinde beyin yoruluyor. Bu yapılan her şeyin listesini beyin tutuyor. Ve zihninize gereksiz fazladan yüklemiş oluyorsunuz. Oysa ki mesela yalan söylemesek, söylediğimiz bütün yalanları aklımıza tutmak zorunda kalmayacağız. Yalanımız ortaya çıktığında yaşadığımız utanç duygusunu hiç tatmayacağız. Onun haricinde o yalanı kapamak için başka yalan, o yalanı kapamak için başka yalan üretme stresini hiç yaşamayacağız. Onun yerine zihnimiz böyle kötü bir şeyler üretmek zorunda kalacağına, müthiş yaratıcı güzel fikirler yaratacak bize, problem çözecek fikirler verecek bize. Yani enerjimizi, kaynaklarımızı olumlu olan tarafa iletmiş olacağız. Değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden ahlak değerlerini zaten biliyorsunuzdur. Bunları takip etmek bizim bilimsel olarak yararımıza. Geçelim bir sonrakine.
1: Bir sonraki de insanlara sevginizi gösterin.
0: Neyi gösterirseniz o büyür. Öfke gösterirseniz öfke büyür. Karşınızdan büyüyerek gelir size.
1: Evet.
0: Sevgi gösterirseniz sevgi karşınızdan büyüyerek gelir. Şimdi düşünün, bir ortama girdiniz. Canım falan diye böyle size doğru gelen birileri var ve samimi. Yani bu kişi size daha çok mutluluk sağlayacaktır. Dolayısıyla siz de bu kişiye ters davranmak yerine daha iyi davranacaksınız. İşte o canım, merhaba, işte günaydın herkese diyen kişi siz olun. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Sevgi göstermek bir zayıflık değildir. Sevgi yüce bir şeydir ve siz de onun göstereni olarak yüceliğe aracılık yapıyorsunuz. O yüzden lütfen lütfen sevgiyi küçümsemeyelim.
1: Gerçekten çok çok çok önemli.
0: Bir sonraki.
1: Çok iyileştiren bir şey. Bir sonraki de değiştirebileceklerinize odaklanın. Değiştirebileceklerinize ama.
0: Yani değiştiremeyeceklerinize odaklanmayın.
1: Evet.
0: Sürekli olarak... Şu da şöyle zaten, bu da böyle zaten'nin hiç kimseye bir yararı yok. Bakın orada neyi değiştirebilirsiniz ya da o durumun içerisinde nasıl daha konforlu durabilirsiniz. Ancak bu şekilde hayatı daha yaşanır, daha katlanabilir bir hale getirebiliriz. Değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle gerçekten.
0: Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Sonraki maddemizi alalım.
1: Yaşamınızı yavaşlatın.
0: Bu çok önemli. Evet. Lütfen yaşamınızı yavaşlatın. Yavaşlatından kastımız, aynı zamanda size panik yaptıracak şeyler de yapmayın. Mesela en basitinden öyle bir organize edin ki işte sabah yapmanız gereken şeyleri, hani kıyafeti akşam hazırlamak bile bir şeydir. Sabah bunu düşünme stresine girmezsiniz. Hı-hı. Çünkü sabah çok daha böyle hani kırılgan olduğumuz, zar zor uyandığımız bir saat. Onun böyle huzur içerisinde tamam şunlar zaten ayarlanmıştı, giyeyim. Hatta yarım saat önce kalkın. Belki işte kahve içiyorsanız kahvenizi ya da su için, metabolizmanız aktifleşsin. Daha sonra haldır huldur koştur koştur bir yere gitmektense sakince işte havayı koklayarak, evet bazen egzoz kokusu oluyor ama önemli değil, etrafınıza bakarak yürüyebilecek durumda olun. Hayatı yavaşlatın. Sürekli olarak bir yerlere ben bakıyorum, aslında bir yere yetişmese bile insanlar telaş içinde. O metroya hemen binmeye çalışıyor herkes. Ya da işte hemen inmeye çalışıyor. Halbuki çoğu kez bu kadar acelemiz yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Kaldı mı başka maddemiz?
1: Son bir maddemiz.
0: Evet, buyurun.
1: Yardım istemekten çekinmeyin.
0: Bu çok önemli. Her şeyi sırtınıza yüklenmek zorunda değilsiniz. Neden kendinizi hayatı olması gerektiğinden daha zor hale getiriyorsunuz? Kendiniz için hayatı kolaylaştırmanın en önemli yollarından biri yardım istemek. Sürekli kendiniz çözüm bulacağınıza. Ben hatırlıyorum, okulda dekorların taşınmasıyla alakalı kimseyi rahatsız etmeyeyim diye kendim taşıyıp koymaya çalışıyordum. Sonra dedim ki neden yardım istemiyorum? Öğrencilere dedim şunları taşır mısınız? Taşıdılar, 2 dakikada bitti. Ki onlar zaten sizler gençler hem genç olduğunuz için hem de kalabalık olduğunuz için bir öğretmenin tek başına yapabileceğinden çok daha fazlasını saniyeler içerisinde zaten yapabiliyorsunuz bir araya geldiğinizde. Yardım istemek de zayıflık değildir. Lütfen.
1: Hı, tabii.
0: Yani ya şöyle şöyle yaparken ne bileyim yanımda olur musun? Ya da bana şu konuyu anlatır mısın? Ya da işte ya markete gideceğim çok poşet olacak, bir tanesini de sana versem olur mu işte? Sen de gelsene benimle. Denebilir, neden denemesin? Yani sanki ay kendisi beceremiyor da yardım istiyor gibi bir durum asla yok. Başka zaman siz de başkasına yardım edeceksiniz. Eğer siz yardım etmek istemiyorsanız o da aslında bir stres. Çünkü yardım etmek aslında insanda yine mutluluk hormonu salgılatan bir şey.
1: Evet.
0: Bugün de sonuna geldik programımızın.
1: Evet.
0: Bizi dinlediğiniz için çok çok çok çok çok,
1: çok teşekkür,
0: teşekkür ediyoruz. Her
1: gerçekten
0: seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım yaşamınıza biraz dokunabilmişizdir.
1: Umarız
0: bir şeyleri
1: ki
0: biraz hatırlatabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

kitapçı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 26. Bölüm Fısıh Yemeği.
1: Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker "Ya Rab, beni denemek istemedin ya" diye sormaya başladılar. O da "Bana ihanet edecek olan" dedi. "Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona "söylediğin gibidir" karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin" dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek "hepiniz bundan için" dedi. "Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine "Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz" dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. "Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona "Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem" dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim" dedi İsa. "Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin." Petrus, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem" dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine "Ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun" dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara "Ölesiye kederliyim" dedi. "Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba" dedi. "Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a "Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız" dedi. "Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız."

0: Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun. Yeri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
1: İsa tutuklanıyor.
0: İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi gelip beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı.
1: İsa yüksek kurulun önünde.
0: İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp ey Mesih peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim dediler.
1: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
0: Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip sen de Celileli İsa ile birlikteydin dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek neden söz ettiğini anlamıyorum dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi dedi. Petrus ant içerek ben o adamı tanımıyorum diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek o adamı tanımıyorum dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.
1: 27. bölüm. Yahuda kendini asıyor.
0: Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp Vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlar ise "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmişti. Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar.
1: İsa Vali Pilatus'un önünde.
0: İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenler ise Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu. "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle "Çarmıha gerilsin!" diye bağırışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
1: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
0: Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler.
1: İsa çarmıha geriliyor.
0: Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ötle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın, hadi kurtar kendini, Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in," diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış, şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler.
1: İsa'nın ölümü.
0: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle Eli, Eli, lema şavaktani, yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, bu adam İlyas'ı çağırıyor dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı.
1: İsa'nın gömülmesi.
0: Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak Efendimiz dediler. O aldatıcının daha yaşarken ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk verdi, 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara yanınıza asker alın. Gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
1: 28. bölüm. İsa'nın dirilişi.
0: Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağrırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler.
1: Nöbetçilerin getirdiği haber.
0: Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceliğin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır.
1: Son buyruk.
0: 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sarış elenenizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: in with you.
1: After the fire is over,

0: Everybody doing all right? Well, we pulled out this old song recently.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.